şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfitiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
7: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
8: İskeletor ailemi aldı.
9: Baba!
8: Ve dünyamızı yok etti.
7: Bu yaz gücü keşfedin.
8: Hepsi onlar için.
7: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
10: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
8: Konuşma zamanı geçti artık.
7: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
11: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

0: biletix.com ve biletspace.com'da. Böyle bir
1: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skincare Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

günaydınlar. Good morning. Good morning. Nasılız? İyi miyiz? Aman efendim, pazartesiye mi başlamışız? Merkür retrosu, metrosu bitmiş. Artık bomba gibi. Harika. İşimizin gücümüzün artık rast gittiği 27.07.2026 tarihi. Bunu atalım mı şöyle güzelce bir köşelere? İnşallah işimiz gücümüz rast gitsin ya. Vallahi yani kazadan beladan Allah korusun. Kötü insandan Allah korusun. Gerçekten hani kötülüğün nereden geleceğini bilemiyorsun. 0549 204 0104 bizim WhatsApp hattımız. Nilüfer Özdeniz hemen kalkmış. Eylem Uzun kalkmış. Erkenden yazmışlar. Ayhan Bey şu an hemen yazdı. Hemen düştü mesaj. Ayhan Beyciğim günaydın. 0549 204 0104 günaydınlayacağınız canlı ve cap canlı WhatsApp hattımız. Buradan konuşuyoruz, buradan iletişim kuruyoruz. İnşallah işimizin gücümüzün güzel gittiği bir gün olmasını temenni ediyorum. Yolunda gideceğine inanıyorum. Bu hafta güzel bir hafta. Şimdi haftalıklarınızı da anlatacağım birazcık. Bu hafta nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nelere daha iyi bakmanız gerekiyor? Hangi kararları verirseniz daha doğru hareket edersiniz? Biraz sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. O zaman hazırsak haydi başlıyoruz.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Sülfür renkli yassı gaga gibi en az 176 kuş türü yuvalarını yaparken yapı malzemesi olarak mantar liflerini kullanır. Kullandıkları mantarlar yuvalarını sabitleme yanında parazitleri ve saldırgan karıncaları uzak tutmalarına yarar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. Ben büyüyünce astronot olacağım.
4: Ben veteriner olacağım.
5: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
12: İklimsa, böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
12: Dünya Katılım var.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Bedeni işte, aklı sahilde olanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için

Günaydın canım Aygül. Güzel bir hafta olsun. Bol, bereketli, huzurlu. Ben seni rüyamda gördüm Aygül. Bir şeyler anlatıp ağlıyordun. Ağlamak gülmektir diye yorumladım ben. Hep sen bizi yorumluyorsun. Bu da benden gelsin demiş. Çok mutlu olacaksın. Çok güleceğin bir şey yaşayacaksın diyor. Eskiler derler ya, rüyada ağlamak gülmektir diye. Çok mutlu ol sen demiş. Canım benim, de güzel dilekleri var. Aynı dilekleri ben de sana gönderiyorum. Hepinize gönderiyorum. Günaydın Aygül'üm. Kaliteli insanlarla muhabbet kuracağımız bir hafta olsun diyorum. Amin hayatım. Hasret kaldım. Oyuncak gibi.

Efendim günaydınlar, günaydınlar tüm oba ve arkadaşlarıma demiş. Aygün Hanım günaydınlar, herkese güzel bir hafta olsun. Zor bir haftaydı, çok şükür atlattık. Kısaca size de ben anlatacağım hemen.

İkizler Burcu'yum, biliyorsunuz yükselenim Boğa, Ay Burcu'm Aslan. Geçen hafta ailecek ufak bir tatil yapalım dedik. İzmir'de 3 gün kaldıktan sonra Çeşme'ye gidecektik. Çeşme'ye gideceğim gün yola çıktım, otobanda arabam bozuldu. Bir sürü problem, 3 saat sonra arabayı çektik, arabayı tamir ettirdik, bir daha yola çıktım. 10 dakika sonra yine otobanda bir de arabam bozuldu, yine çektiler, yine tamir. Çeşme için ikisinde de arabam bozuldu ve ben böyle bir karar aldım. Oraya gitmiyorum ve ben de tatili orada noktalayıp geri döndüm. İstanbul'a 2 defa denedim, gidemedim. Bir iş var bu işin içinde dedim ve geri döndüm. Ama çok şükür şanslıyız, sağlıklıyız. Ama geçen hafta zordu, stresliydi. İyi yayınlar, iyi haftalar, uzun oldu, paylaşmak istedim diyor. Hayatım, hepimiz çok aksilikler ve zorluklar yaşadık. Zordu yani. Allah sağlıkla imtihan etmesin.

İyi haftalar olsun, sağlıkla inşallah demişler. Günaydın efendim, günaydın. Radyo D'desiniz, Aygül Aydın'a günaydın diyorsunuz. Tuzla'dan Sibel, sana da günaydın bir tanem.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Kişinin
1: aynesi
0: iş. Öyleyse çalış.
1: Ateşlerde piş.
0: Fırıncaya damış.
1: Ya zenci keşiş.
0: Ya ruha dalış.
2: Elentir. Radyo'da Aygül Aydın'la günaydın efendim devam ediyor. Hakikaten herkes yazıyor, herkes yazıyor. Hem bakın Safer ayı dediğimiz ay, hem de hakikaten Merkür Retrosu'nun da denk geldiği bir ay. Korkunç kötülüklerle, zorluklarla, belalarla, kazalarla, böyle sıkıntılarla uğraştınız. Allah beterinden korusun. Rabbim gerçekten sağlıkla imtihan etmesin. Hani dert verip derman aratmasın derler ya eskiler. Hakikaten öyle. Bugünümüze şükürler olsun ama zor günler geride kaldı. O uğraştığınız zorlayıcı, o Temmuz ayı hakikaten sizi çok yordu, çok yıprattı. Aynı fikirdeyim. Biz de aynı şekilde. Biz de çok büyük haksızlıklara uğradık. Kendimizi ispat ettik bir kısım ama daha devam ediyor sürecimiz. Hakikaten kötü insanlarla uğraşmak, bela insanlarla uğraşmak, birinin başınıza dert ve bela olması ve insanın kendi hayatını yok sayarak da başkasının başına dert olması, uğraşması inanın kolay şeyler değil. Allah ıslah etsin, Allah insanlara doğru yolu nasip etsin. Kalbinde kötülük taşıyan insanların da yoluna selamet versin yani. İnşallah desinler ya biz ne yapıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Bu işte ne karımız olacak? Diyebilmeyi Allah tabii ki her kuluna nasip etmiyor. Yapacak bir şey yok.
3: Bırakamam seni ben. Yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin.

0: var.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okul dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağının bu ülkeye gönderildiğini açıkladı. Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen filenin sultanları şampiyon oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurularak, başta Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bakırköy, Zeytinburnu ve Ok Meydanı yaklaşımında trafik zaman zaman ağırlaşıyor. Mahmut Bey Gazi Osman Paşa hattında akıcılık korunurken kısa süreli yavaş seyrediyor. Anadolu yakasında Göztepe, Kozyatağ ve Uzunçayır çevresinde trafik yoğunlaşırken Ümraniye, Sancaktepe kavşağı kısa süreli etkili seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler etkili, aksi yönde büyük ölçüde akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
1: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tune kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 saat...

0: Efendim 27 Temmuz haftası başlamış bulunuyor. Yani hakikaten zor geçen birkaç haftanın ardından bu hafta sizi neler bekliyor? Eşe dosta selam söyleyin. Şeyde açtık Instagram canlı yayınımızı. Erken açtım, bana bakın. Eğer sayıyı tutturamazsam, ben bu sayılarda kalırsam kaparım Instagram'ı. Atın arkadaşlarınıza gelsinler.
1: Ben de sevdiğim çok şey var, adı aşk değil. Çağırdım

Arkadaşlar ben yayındayken, şu an biz yayındayken Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü burç değiştirdi. Şimdi şu an manyak diyecekler ki, aa radyocuya bak, kafayı yedi, delirdi. Ay düğümleri yer değiştirdi. Ne, hangi düğüm? Kör düğüm. Artık kimler rahat biliyor musun? Balıklar ve başaklar. Şu an rahatsınız ha. Farkında mısınız rahatlığınızın? Şu an oldu bak, şu an şimdi. Şu an ay düğümleri yer değiştirdi ve artık siz rahatsınız. Kime ne oldu o zaman? Aslanla kovalar. Siz necesiniz? İyisiniz, hoşsunuz, güzelsiniz. Ya kötü bir şey olacak anlamda söylemiyorum ama hani son bir buçuk yılını gidin balık ve başaklara sorun. Hatta balık ve başaklara gidin son 6 seneyi sorun da neyse. Şimdi aslan ve kovaya geçti. Vallahi bak, balıklar ve başaklar beni şu an dinliyorsanız artık şikayet istemiyorum. Yani bu saatten sonra şikayet ederseniz sizin beceriksizliğiniz. Vallahi gökyüzünde bir olay molay mesele yok. Artık tamam, toparlayın kendinizi. Yok hayır, şöyle oldu, böyle oldu, o öyle dedi. Artık sizin memnuniyetsizliğiniz olarak kabul edecek astroloji camiası. Sormayın var ya, Aygül çok şükür demiş bak. Vallahi ben uyardım. Ben söyledim söyleyeceğimi. Şu an ay düğümleri yer değiştirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün ay Oğlak burcunda ilerliyor. Bu hafta geneline de baktığımızda 27 Temmuz pazartesi günü ay Oğlak burcunda. 28 Temmuz salı günü, 29 Temmuz çarşamba günü saat 29 Temmuz'da, 28'de de ay Oğlak'ta, 29'da da öğlen saatlerinde kova burcunda bir dolunay yaşayacağız arkadaşlar. 30 Temmuz perşembe ve 31 Temmuz cumada da ay yine kova burcunda ilerlerken sonra öğleden sonra balık burcuna geçiş yapacak. Pazar günleri de ay balık burcunda ilerleyecek. Pazar yani hafta sonu şunu gösteriyor. Bu hafta sonu biraz daha duygusal, monoton, kaygı dolu, bir şeyleri ayarlamak üzere çaba sarf eden bir hafta sonu olabilir. Mesela şimdiden hafta sonu planınızı yaparken biraz daha kendinize yönelik hareket etmeyi seçin. Çok fazla sorumluluk almayın, aileyle ilgili işler yapmayın, aile evine gitmeyin, kendinize odaklanın, çok tartışmacı olmayın gibi gibi mesela. Şimdiden ayarlayın ama hafta başında iş ciddiyeti, prensipleriniz, haklılığınız, özellikle pazartesi, salı günü ay Oğlak burcunda ciddiyetler, sorumluluklar, iş ve kariyer konularında somut adımlar devrede olacak. Şu an yapacağınız her şeyi size kazandırır.

Emel yazmış. Aygül dayanamadım. Ertesi gün yazdım. Adam geldi oturduk. Konuşurken nişanlısı adama mesaj attı. Adam meğerse birkaç gün önce nişanlanmış ya diyor. Merkür retrosunda mı? Hayatım sen niye mesaj atıyorsun Merkür retrosunda? Bak işte retroda bu şekilde bir kaosa giriyorsun. Adam retroda nişanlanıyor. Sen ona mesaj atıyorsun. Adam geliyor seninle buluşuyor. Sonra onun nişanlısı ona mesaj atıyor. Ben size ne diyorum, Merkür Retro'nun şeyine girmeyin, şu kaosuna girmeyin. Mesela sen şimdi Merkür Retro'sunda ona mesaj atmasaydın, o da Merkür Retro'sunda gelip seninle buluşmasaydı ortada hiçbir problem olmayacaktı. Astroloji yalan diyenler utanmaz mı?

Günaydın Aygül ablam, meleğim, çok tatlısın be demiş. Canım benim, güzelim, sensin melek. Yani ne görüyorsanız arkadaşlar, karşı tarafa ne ifade ediyorsanız, siz kendiniz hakkında bir bilgi veriyorsunuz. Sevgi dolu konuşuyorsanız, bir insanı övüyorsanız, hakikaten tüm sevginizi, kalbinizi ona açıyorsanız, güzel sözler söylüyorsanız, öyle biri olduğunuz için yapıyorsunuz. Karşınızdaki insan öyle biri olduğu için yapmıyorsunuz aslında. Yani şu yaşıma geldim, öğrendiğin ne derseniz, biri biri hakkında konuşurken de mesela, konuşurken bir cümlede mesela sıkışıyor, diyor ki bana böyle yaptı, şöyle yaptı, ama neyse hayırlısı böyleymiş, ne yapayım ya, işte böyle oldu. Bir şekilde sıkışıyor, kötü de anlatamıyor. Mesela o kendi hakkında bir ifadede bulunuyor sizlere. Bu çok önemlidir. Hep kendiniz hakkında bilgi verirsiniz. Hayatta herkese ne yapıyorsanız hep kendiniz hakkında anlatırsınız. Ablacığım günaydın, nasılsın? İyisindir umarım diyor Kaan. Aslan burcuna ne olacak, bir şeyler söyler misin? Ne olur Hazreti kim varsa yardım etsin yazmış. Ay çok komiksiniz, neyse beni Ay benim oğlan da böyle çok cins. Aslan burcu olmak ayrı bir şey. Benim de cumartesi günü oğlanın doğum günüydü. Ondan sonra evde oturuyoruz, fırtına çıktı, dolu, yağmur, Allah ne verdiyse dışarı çıkacak halimiz yok. Ondan sonra bana söz verdiğin hediyeyi almayacak mıyız dedi. Dedim ki ben sana hangi hediyeyi söz verdim? Sonra yere attı kendini, bir şeyleri yıktı, söz vermiştim, ben hangi ara söz verdim diyorum. Asla hatırlamıyorum verdiğim sözü. Böyle bir söz vermediğime çok eminim yani. Ondan sonra neyse bir çanta beğenmişti, o çanta okul çantası olacakmış da falan da filan da. Dışarıda olağanüstü hal ilan edilmiş, sarı kodlar verilmiş, kimse dışarı çıkılmasın deniliyor. Umrunda mı dünya? Umrunda değil. Neyse arkadaşları gelemedi, doğum günü yapamadık falan derken pazartesine erteledik. Bugün yapacağım. Ondan sonra işte kalktı, arkadaşlarına haber verecek, triplerde. Onun için gizliden arkadaşları WhatsApp grupları kurdu. Beni de gruba aldılar Aygül abla diye. Burada her şeyi anlattım ama benim çocuk Allah'tan dinlemiyor yani. Benim sır saklaması. Oğlana sürpriz doğum günü partisi yaparken ben. Neyse arkadaşlar, Aslan burcu sonuçta itibariyle 40 gün 40 gece kutlayacağız gibi duruyor. Hayır, benim bir sürü başımda dert varken hiçbir empatisi yok, sıfır. Erkek çocuğu acayip derecede büyük bir şey, duygusuzluk örneği. Bak benim kız yeğenim var, ben teyzeyim aynı zamanda. Dünyanın en tatlı yeğenine sahip olabilirim, Miracığım. Benim düşüncelim, benim gelir elime o var, masaj yapar. Teyzeciğim üzgün olduğunu hissediyorum. Bir sıkıntın mı var, bana anlatabilirsin der. O da balık burcu, kafasını havaya kaldırır, yukarılara dalar, böyle gider. Uzaktan anlar ne kadar mutlu ya da mutsuz olduğumu. Diğerine, hadi hediyem nerede? Partim yok. Ya erkekler kapatılsın derken yani. Neyse. Selin'im hoş geldin. Baktım kimler gelmiş, kimler yok. Canım koçlar, uyanığız yine.

0: Vallahi arkadaşlar yani delip geçiyor. Yani evet doğru delip geçiyor. Acayip şeyler yaşıyoruz. Dedi ki şu son iki hafta hakikaten zordu ama çok büyüttü, öğretti. Acayip şeylerle karşılaştık doğru ama büyüdük, güzel şeyler öğrendik. Savaşmayı, mücadele etmeyi, hayatta ne olursa olsun ayakta kalabilmeyi, her sorunu aşabilecek gücümüz olduğunu, sadece kendimize yaslanmamız gerektiğini çok şey öğrendik.
1: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Rüyamda Seni Gördüm bahanesiyle yazan Eksin'e gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

Arkadaşlar pazartesi şeyimizi alıyoruz biliyorsunuz. Modumuzu açmamız için grup vitaminden ilk vitamini ağzımıza atıyoruz. Hazır mıyız? Vitaminimizi atarken herkes ritüelini yapsın valla. Benim ritüelim Lee'nin şu şarjlı Lee'nin gözmediğimin şarjlı gözaltı masajcı şeyiyle gözaltlarımı sakinleştiriyorum. Bir kuple elalarını Allah versin belalarını şarkısını. Kendime armağan ediyorum yani, size de armağan ediyorum. Haftaya güzel, aydınlık, ferah, fresh başlayalım.

0: Aygül, bu şarkıyı böyle keyifle dinleyen başka kişi tanımıyorum diyor. Hayatım, şarkı aşırı keyifli yani. İnsanın söylemek isteyip de söyleyemediği her şeyi barındırmış. Keşke arı olsaydım, eşek arısı olaydım da dillerini sokaydım diyor. Beni otomobillendir diyorsun, vites kaç dişli bilmiyorsun. Sözleri iyi dinleyin.
1: Ciddi olmam isteniyorsa gözü ela olsun yeter. Böyle de şarkı olur mu? Buna kadar her yerde okunur mu?
0: Buraya kadarlara bir bakarak tekrar aynı o aptal nakarat.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz Aygül Hanım. Ben de bence ben de bir şeyleri hak ediyor gibi hissediyorum. Koca uçakta bile sizi dinliyorum demiş. Nilüfer'cim aman gözünü seveyim, uçak içinde dikkatli olalım. Aygül Hanım günaydın. Beni lise yıllarıma götürdünüz. 26 yıl öncesinde bu şarkıyı bana söylerlerdi. Çok üzülürdüm, ne yapayım? Her platonik aşka da karşılık vermek zorunda mıyız?

0: Aygül'üm günaydın. İzmir Çeşme yolundan selamlar. Aygül abla günaydın, ben Mersin'den Ufuk Oğlak Burcu içinde bir şeyler söyle abla. Ne olacak bu Oğlak Burcu'nun hali diyor. Ufukçum ne var mesela şimdi? Bir canlı Oğlak Burcu'na bağlanmak istiyorum. Çok klas bir yayın oluyor farkındaysanız. Sevgili Ufuk. Günaydın. Efendim? Günaydın Ufuk.
1: Günaydın abla.
0: Günaydın ablam. Oğlak Burcu'nda ne oluyor? Para pul ne alemde?
1: Oğlak Burcu sabah 8'de başlıyor çalışmaya. Gece 8-9'a kadar.
0: Work work work. Ne olacak bu sizin çalışkanlığınız ya? Peki para geliyor mu?
1: Çok şükür, hamdolsun.
0: Sendeki zenginlik kimsede yoktur be Ufuk.
1: Ne olacak abla bu halimiz bizim?
0: Bilmem, ne yapacaksın bu kadar parayı? Ha? Gittiğinde götüremiyorsun da parayı, ne yapacaksın? Evli misin?
1: Vallahi çorap bile giydim. Evliyim abla, evliyim. 3 çocuk var.
0: Oh maşallah, Allah sağlıkla sıhhatle büyütmeyi nasip etsin inşallah.
1: Allah razı olsun ablam.
0: Hayatım, oğlak burçları artık rahatlıyor bu sene. Ne yapacaksın? Arsa mı alacaksın? Ev mi alacaksın? Araba mı alacaksın? Ne alacaksın?
1: Valla bir ev aldık ama şimdi araba düşünüyoruz ama.
0: Al be Ufuk, yakışır. Nasıl? Yakışır. Geliyor.
1: Al.
0: Geliyor, al ama böyle şey de al. Eylül gibi filan al.
1: Eylül gibi yetişmez herhalde ya.
0: Ne zamana düşünüyorsun?
1: Aralık gibi falan düşünüyorum abla.
0: O zaman 2027'de al sen. Aralık'ta alma. Venüs retrosu falan var. Oralara kadar araştır. Ocak'ta al. Gel Ocak'ta el sıkışalım.
1: Tamam. Doğum gününde alayım abla oğlum.
0: Al doğum Ocak gününde. Bir. Ocak 1'de al be oğlum. Haydi kendine iyi bak. Görüşürüz. Bay bay.
1: Çok çok teşekkür ederim.
0: Bunlar hala ne olacak Oğlak Burcu'na diyor. Paraya para demiyorlar. Bunlardaki para kimde var? Burada ne olacak diyen Koç Burcu düşünsün be. Sonunu düşünen kahraman olamaz diye yaşıyor.

Sıradaki şarkımız Merkür Retrosu'ndan sonra. Merkür Retrosu'nda küsler, barışmak isteyenler, ayrılmak isteyenler, o Merkür Retrosu'nda bir kaos yaşamış ve şimdi ne olacak acaba? Barışacak mıyız Aygül diye soranlara gelsin. Ne diyor sıradaki şarkımız? Hepsi bir anlam içeriyor. Dikkatli dinleyin.

Arkadaşlar barışacak bir haliniz mi var? Ben anlamıyorum. Neyi barışacaksınız? Hala bak yazıyor, diyor ki Aygül aldatıldığımı Merkür Retrosu'nda öğrendim. Pişman olmuş. Bugün görüşeceğiz diyor. Hani mümkünse görüşmeyelim yani. Hani sana nasıl aldatıldığını mı anlatacak? Onu mu dinleyeceğim bir tanem? Anlamadım.

Benim yine Angara havam geldi. Kimse görüşmeyelim. Bu şarkı akrabalarıma gelsin Aygül diyor. İki düşmana dönüşmeyelim sen yoluna. Günaydın Aygül'üm, Mersin'den Nilgün Çiçeğim. Ben balık burcuyum, yükselenim terazi, ne olacak? Aygül abla diyor, seninle konuştuktan sonra sorunum ve problemim olmadığını düşünüyorum. Niye yavrum? Benim problemleri görünce. O da haklı. Yani iltifat ediyorsun. Dün ben de çok yükseldim. Aşırı derecede sinirlendim. Tam konuşacaktım story'de, konuşmayayım dedim. Bari burada konuşayım.

Aygül'den sonra ben de mükemmel bir hayatım olduğunu düşündüm diyor Ayşegül. Arkadaşlar şöyle sinirlendim. Şimdi ben beni takip eden, evime kadar gelen, yani şu lafı da söylemek istemiyorum. Hani sapık falan lafı da hoşuma gitmiyor ya. Yani ben bunu da söylemek istemiyorum. Şikayet ediyorum. Kişiyle duruşmam oluyor, davam oluyor. Karşılıklı ne diyeceğim hakime ben? Bu bana sapıklık yaptı mı diyeceğim yüzüne bakıp? Ne diyeceğimi bilmiyorum yani. Müştekiymişiz. Müşteki olduğumuz için de oraya gitmek zorundaymışız. Ya ben niye gidiyorum ayağına? Hani daha iyi görüşelim diye mi gideceğim? Ya ben yetkililerin bu tarz sorunlara çözüm bulmasını istiyorum. Ben mi yanlış anlıyorum ya? Yani ben şikayetçiyim kardeşim. Duruşmamız oluyor karşılıklı. Birbirimizin telefon numaraları var, adreslerimiz var. Karşılıklı gidiyoruz. Adam zaten beni görmek için yine gelecek duruşmaya. Ay delireceğim ya. Yani daha iyi görüşelim diye mi verdim mahkemeye? Reis'e sesleniyor. Reis, davaya birlikte girelim.

Vallahi yemin ediyorum iyi ki burası var, iyi ki radyo var, iyi ki siz varsınız, iyi ki sizin dostluklarınız var. Yoksa var ya akıl sağlığım, akıl sağlığım zaten normal değil. En azından burada kendi kendime akıl sağlığımı terapi ediyorum ya. Arkadaşlar Pınar Tokur'da bütün 8 mahkememde şahit. Düşünün Almanya'da yaşıyor. Kız Türkiye'de yaşıyor olsaydı hani biz zor olmasın diye 8 tanesine şey verdik. Şahitlik göster.

0: Queen yazmış. Avukatın gereğini yapsın Aygül, sen niye gitmek zorundasın? Hayatım, gitmek zorundaymışım ben şikayet ettiğim için. Ya nereden başıma geldi ya, Allah bildiği gibi etsin ya. Yani buradan sapığa sesleniyorum ben. Yani ben sinirli, çirkin, öfkeli, yaşlı, manyak biriyim ben. Benim son çare yakarış. Manyağım ben. Allah Allah, bırak beni.
1: Ben yola gelmem, yol bana gelsin. Lafım dur, pistir tersim. Ben kimsenin...
0: Benim sevilecek bir yanım yok.
1: Başına gelsin. Ben yola...
0: Kötüyüm ben.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Avcılar Şirinevler, Cevizli Bağ, Haliç ve Ok Meydanı çevresinde trafik yer yer ağır ilerliyor. TEM'de Mahmut Bey ve Seyran Tepe bağlantıları kısa süreli yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Maltepe, Bostancı Kozyatağı Uzunçayır hattında yoğunluk devam ediyor. Ataşehir Çamlıca bağlantıları yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde etkili. Aksi yönde genel olarak yoğun akıcı seyrediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Günlünün 24 saati.
4: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: bu gidişat nasıl olacak?
1: Aygün Aydın'la günaydın.
0: Güzel olacak. Efendim 27 Temmuz Pazartesi Ay Oğlak Burcu'nda ilerliyor. Ciddiyet, sorumluluklar, iş ve kariyer konularında somut adımlar atmak istiyorsanız bunlar devrede olacak. 28 Temmuz'da da bu işleri yapabilirsiniz. 29 Temmuz bu hafta çarşamba Dolunay oluyor Kova Burcu'nda. Bu Kova Burcu'nun 4 derecesinde çok önemli bir yaşayacağınız Güneş'in Kova Burcu'nda Güneş'in Aslan Burcu'nda olması, Ay'ın Kova Burcu'nda olması bu Dolunay'ın o önemli özgürleşme ve zincir kırma etkisini çok büyük bir şekilde ön plana getiriyor. Aynı zamanda Perşembe ve Cuma günleri de, Cuma günü sadece Ay Kova Burcu'ndan Balık Burcu'na geçiş yapacak. Yani bunları niye anlatıyorum? Bu haftayı planlarken yapmanız gerekenler demek ki Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerini çok iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Çarşambadan sonra birazcık daha duygusal, yönsüz hissedebilirsiniz. Hafta sonu çok fazla yoğun kalabalıklar içerisinde kalmak size iyi gelmeyebilir. Planlarınızı iptal edebilirsiniz. O yüzden biraz daha böyle kendinizi dinleyeceğiniz, kendinizi sahil kenarlarına atacağınız, doğa yürüyüşü yapacağınız bir hafta sonu olması gerekiyor. Planları ona göre yapın. Ne diyeyim? Efendim Koç burcu ne yapsın o zaman? Hadi hazır mıyız? Haftalıkları kısaca anlatalım mı? Efendim koçlar, hafta başında Oğlak Burcu'ndaki Ay'la birlikte 4. evinizde Merkür'le bir kare açı yapacak. Yani 6. evinizdeki Mars'la da bir üçgen açı yapacak. Bu da diyor ki hırslı bir tempo içerisinde olabilirsiniz. Kova Dolunay'ı da yaşayacaksınız. Sosyal çevreniz, gelecek planlarınız, arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili çok önemli gelişmeler olacak. Bir takım arkadaşlık ilişkilerinizde kopuşlar olabilir. Üzülmeyin. Üzülecek bir yeriniz kalmadı diyor. Sosyal ortamlarda özgürlüğünüzü kısıtlayan arkadaşlarınız, dostlarınız varsa onlara rest çekiyorsunuz muhtemelen. Hafta sonuna doğru da kendi kabuğunuza çekilmiş bir şekilde hissedebilirsiniz. Para ve kariyer işlerinde birazcık ufak tefek krizler olsa da büyük bir finansal krizi çok büyük bir disiplinle çözüp alamadığınız bir parayı alabilme imkanı içerisine girebilirsiniz. Çıkalım seninle Bağdat yoluna koçlar.

Efendim, boğa ve yükselen burcu boğa olanlar bu hafta neye dikkat ediyorlar? Bir kere ay 9. evinizde ilerlemeye başlıyor. Yurt dışı, hukuk, vizyon, projeler, bunlarla ilgili konular önemli olacak. Salı gününden itibaren de bir dolunaya doğru gidiyorsunuz. Yani bu hafta kariyerinizle ilgili konu, patronlar veya statünüzle ilgili konu, büyük resler çekebilirsiniz. Bazı zincirleri boğa ve yükselen burcu boğa olanlar kırıyorlar. Hafta ortası kariyer stresi özel hayatınıza biraz yansıyabilir. 31 Temmuz'da ayın balık burcuna geçmesi ve şans noktasıyla güzel bir açı yapması da sosyal çevrenizden bu hafta gelen demirden bir pençeyi anlatıyor. Attın kalbime demirden bir pençe diyen niye bir aşk gelmesin sevgili boğalar? Radyo T. Birazdan İkizler Burcu'ndan devam ediyoruz. Tatlı tatlı yürüyoruz.

Aygül, içimizdeki en normal insan sendin. Seni bile bu hale getirdi derse ben hesaplamak istemiyorum diyor. Evet hayatım, maalesef. Satürn böyle bir şey işte.

Avukat Durmuş Çiftçi yazdı. Ablam sen o manyaklarla uğraşma. Ver vekaleti ben uğraşırım. Ben her tür işe bakıyorum. Müştekinin duruşmaya katılması zorunlu değildir diyor. Özellikle böyle durumlarda avukat meslektaştan talep edersen adres gizliliğini sağlayabilirsin. Benim bu avukat yengeç burcu, onu mu değiştirsem acaba ya? Bu Merkür yengeç de onu vurdu galiba. Ey avukatım, müşteki katılmak zorunda değilmiş. Müşteki de yeni öğrendim.

bilemeyiz arkadaşlar ya. Üf. Bak Rukiye yazıyor. Müştekiysen mahsus ifade ver. Avukatmış o da. Gitmen gerekecek müştekiysen diyor. Aa, ne haltsam ne haltım. Allah yani. Vallahi bıktım ya. Neyse. Pozitif olmaya devam. Pozitif olmaya devam. Pozitif olacağım ben. Ben pozitifim ben. Pozitif bir insanım ben. Küçük anında ayrılamam ben. Negatifliğe yerimiz dar arkadaşlar. Akıllı, fikirli. Böyle kötü enerjileri. Nereden müşteki oldum ben? Allah müştekiyeni de hayırlısını versin. Saçma sapan şeyler öyle. Bu arada şunu da konuşmak istiyorum. Gülüyoruz ediyoruz ama yani hayranlık dediğiniz şey güzel bir şey. Arkadaşlar tamam hayran olunabilir, birini sevebilirsiniz falan da. Yani bir insanın özel hayatını bu kadar taciz edemezsiniz ya. Yani karşınızdaki insan öyle bir diretiyor ki. Yani o benim yani beni de o da beni seviyor canım da açıklayamıyor yani söyleyemiyor falan havalarına triplerine nasıl girebiliyorsunuz bu nasıl bir cehalet yani nasıl karşınızdaki insana bir alan tanımıyorsunuz bu nasıl bir akıl yoksunluğu ya da ne sanıyorsunuz mesela işte geçenlerde bana Tan anlatmıştı Tan'ın da böyle bir hayranı varmış arabayla gidiyor adam 100 kilometre hızla giderken hayranı olan kadın yani o da mahkemelik Tan da müştik canım o da müşteki onun önünü kesiyor arabayla falan filan yani bu nedir ya böyle bir hayranlık mı var ya böyle bir saçma öldürmeye falan teşebbüs ediyorsunuz bu nasıl bir hayranlık ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar yani yapmayın gözünüzü seveyim ya bu bir ilgi alaka bu cahillik ya. Nefret ettiriyorsunuz kendinizden günün sonunda. Siz sempatik olduğunuzu falan mı sanıyorsunuz? Etkileyici olduğunuzu mu sanıyorsunuz ya? Vallahi yani bunlar başka bir şey. Bir hastalık. Lütfen ailesel olarak da bunları aile olarak da yani aileleri de sahip çıksın bu tarz insanlara. İşimiz çok zor ha ben size söyleyeyim. Ben gülüyorum ediyorum ama çok tehlikeli boyutlarda bir şey yaşıyorum yani ve bunun nereye varabileceğine dair de Allah'a sığınıyorum, Allah'a güveniyorum. Allah yardımcım olsun. Ne diyeyim ya? Allah büyüktür. Böyle insanları hemen alıp içeri atsalar, bak bakalım bir daha yapıyorlar mı? Hemen korkudan ölürler ha. Tak diye hemen bakacaksın böyle ısrarlı takip mi var? Gel kardeşim, güzel kardeşim, gir bakalım ısrarlı takibin sonucu biraz içeride kal. Deseler zaten böyle sorunlarımız olmayacak. Yo adam dışarı zaten biliyor bir şey olmayacak ki diyor. Bulunamıyor bile.

0: gerekiyor.
1: Aygücüm sayende İngilizceden sonra hukuk da okuyoruz. Bir sürü terim öğreniyorum diyor. Hayatım bizde her şey hayat tecrübesi. Ansiklopedilerde yazmaz bu yaşadıklarım. Şu benden aldığınız hayat tecrübelerini var ya, kimseden alamazsınız. Kendimi överken ben. Bakın, burada yaşanan hayat tecrübeleri hiç kimsede yok. Olamaz da zaten.

0: Erin sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okul dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağının bu ülkeye gönderildiğini açıkladı. Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen filenin sultanları şampiyon oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurularak, başta Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece, Ankara az bulutlu 24, İzmir güneşli 35, Antalya güneşli 37, Trabzon parçalı bulutlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
3: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat 30 ve 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Reklam. Pilot Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: 20 lira.
1: Teknoloji, teknoso ve güzel. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim İkizler Burcu hafta başında ayın Oğlak Burcu'nda olmasıyla başlıyorsunuz. 8. evinizde finansal alacak verecek krizleri masaya yatıyor. 29'da Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. İnançlarınız, yurt dışı işleriniz, akademi ve davalarınızla kadersel bir karar bağlanıyor. Zihinsel olarak sizi kısıtlayan uzun mesafeli veya sizi yoran bağlardan özgürleşiyorsunuz sevgili ikizler. Cuma günü Ay Balık Burcu'na geçişiyle birlikte partnerinizden çok fazla destek arayabilirsiniz. Çok fazla bir beklenti içine girmeyin. 28 Temmuz'da Ay ve Merkür karesi para anlaşmalarında kelimelerinize dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. İkizlere sesleniyorum. 30 Temmuz'da da Ay Güneş karşıtlığı bütçenizde radikal bir netlik yaratacak. Burada biraz daha finansal anlamda ne yöne gitmek istediğinize bu hafta karar vermeniz gerekiyor. Sabırlı olmanız lazım. Yengeç Burcu Ay Oğlak'ta tam 7. eviniz yani evlilik ve ortaklıkları test ediyor. 29 Temmuz Kova Dolunay'ı 8. evinizde borçlar, krediler ve eşin ortağın parası alanında bir bağımlılığı sonlandırıyor adeta. Bir şeyler son buluyor. 28 Temmuz'da Merkür Ay karesi partnerle geçmiş konular yüzünden tartışmalar olabilir. 31 Temmuz Cuma günü özellikle ilişkilerde ruhsal anlamda biraz daha kendinizi yalnızlaşmış hissedebilirsiniz. 29 Temmuz'da da parasal konularda lütfen çok fazla risk almayın sevgili yengeçler. Bu hafta eş ve partner ilişkilerine ve bazı gerilimlere dikkat edin. Aşk hayatınızda, duygusal dünyanızda da özgürleşme isteğiniz artabilir. Biraz finansal olarak eşten bağımsız da olmak istiyor olabilirsiniz. Aslan Burcu, Pazartesi Oğlak. Tabii ki Ay Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. İş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konular önemli olacak. Kova Dolunay'ı tam karşıt evinizde oluyor. İkili ilişkilerde tam bir güç ve özgürlük savaşı yaşatacak size. İlişkilerde benim dediğim olacak kibri ile partnerin özgürlük isteği biraz çarpışabilir. İlişkilerde tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz sevgili aslanlar. Şu an köşeye çok sıkışmış hissediyorsunuz. Çok umutsuz, çok mutsuz olabilirsiniz. Ama sakin olun. Tam tersi işler 12 Ağustos'tan sonra zaten yoluna girecek. İş hayatınız ve kariyerinizde de uzun zamandır beklediğiniz adımları atacaksınız. Şu anki sıkışmışlık geçici bir sıkışmışlık. Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar, hafta başında ayın Oğlak Burcu'nda 5. evinizde aydınlatarak aşk ve yaratıcılık getirdiğini söyleyebiliriz. 29 Temmuz'da Kova Dolunay'ı var. Bu da iş arkadaşlarınız ve çalışma ortamınızla ilgili sizi yoran rutinleri hayatınızdan söküp atacağınızı gösteriyor. 31 Temmuz'da da özellikle partner ilişkileriniz, hayatınıza yeni biri girebilir, ilişkinizle ilgili bir karar alabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. 27 Temmuz akşam saatlerinde gelecek bir mail ya da bir iş projenizdeki bir aksama ve gecikmeler olabilir. Bunlara da fevri davranmayın, geçici olacak. Davranışlarınız tüm akışı değiştirebilir. Daha sabırlı olmanızı, orlu yumanızı dileriz. Demirden pençe attın kalbime. Demirden pençe. Az sonra teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar, kovalar, balıklar.

Terazi ve yükselen burcu, terazi olanlar pazartesi Oğlak'ta ay ilerleyecek. Ayın Oğlak burcunda olması ev ve aile sorumlulukları öne çıkacak. Biliyorsunuz kova dolunayı yaşayacaksınız bu hafta. Aşk hayatınız ve yaratıcı projelerinizde sizi kısıtlayan tüm bağları koparıyorsunuz artık. Aşkta manipülasyonlara ve baskılara dur diyeceksiniz. 29 Temmuz'da da aynı zamanda yaşayacağınız kova dolunayı ve ay Plüton kavuşumu da aşık olduğunuz kişiyle ilgili ya da duygusal anlamda bir şey beslediğiniz birileri varsa, evliliğiniz, ilişkiniz, burayla ilgili bazı gerçekler önünüze gelebilir. 28 Temmuz'da önemli gayrimenkul ve ev alma kaynaklı kazançlarınızı destekliyor. Hafta sonu Ay Balık burcunda iş ortamınızda düzen ve temizlik getirecek. Burada bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar bu hafta ayın Oğlak burcunda başlamasıyla birlikte yakın çevre ve kardeşlerle iletişimi ciddi bir zemine çekiyorsunuz. 29 Temmuz kova dolunayı yaşanacak. Dördüncü evinizde oluyor bu da. Ev yer değişimi bu hafta konuşulabilir. Ailevi kısıtlamalarda kadersel bir zincir koparıyor olabilirsiniz. Evdeki gerginlikleri özel hayatınıza yansıtmamalısınız. 31 Temmuz Cuma günü ayın Balık burcuna geçişiyle birlikte aşk hayatınızda son derece romantik, yaratıcı ve şanslı günlere adım atıyorsunuz. 28 Temmuz saat akşam saatlerinde ay Mars üçgeni olacak. Bu da ticari anlaşmalarda hızlı kazanç sağlayabilir. Kariyerde güç savaşlarına karşı bir takım konularda evinizde kendi huzurunuzu da korumak isteyeceksiniz. Burada yeni bir başlangıç yapacaksınız ama güç savaşlarına karşı dikkatli olmanız gerektiğine de uyarıyor gökyüzü bu hafta. Yay burcu, yükselen yaylar hafta başında ayın Oğlak burcunda ilerlemesiyle birlikte parasal konuları tekrar yapılandırıyorsunuz. Kova dolunayı 3. evinizde olacak. Zihinsel prangaları, kısıtlayıcı ve yakın çevre bağlarını, akraba baskılarını, çevrenizdeki yakın arkadaşlarınızı, yakın sandığınız insanları koparıp atıyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizden gelen laf kalabalığına res çekiyorsunuz. Bildiğinizi okuduğunuz bir zamandasınız ama doğru şeyleri mi okuyorsunuz? Dikkatli olmanızda fayda var. Hafta sonu ayın Balık burcuna geçişiyle birlikte evinizde, ailenizde bir huzur arayabilir ya da aileyle ilgili kararlar, evle ilgili kararlar, burada mutlu değilim ya da burada olmamam gerekiyor dediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz. 28 Temmuz tarihi de önemli olacak. Finansal olarak sağlam adımlar atmanız gereken ticari bir sözleşme ve dijital bir projede sonuçlar alabilirsiniz. Oğlak veya yükselen burcu Oğlak olanlar, pazartesi ay sizin burcunuzda ilerliyor. Çok alıngan, yorgun, öfkeli, saldırgan bir tavır içerisinde olabilirsiniz. Duruşunuz yüksek olacak. Evet, ama kova dolunayı da ikinci evinizde gerçekleşecek. Sizi başkalarına bağımlı kılan finansal zincirleri ve borçları kapatmanızı sağlıyor. Kendinize olan güveniniz artıyor. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ama tabii ki ikili ilişkilerde sert ifadeler kullanmamanız gerektiğini de gösteriyor. Özellikle 28 Temmuz tarihine dikkat edin. Ay Merkür karesi olacağı için hiç olmadığı kadar sözleriniz karşı tarafı acıtabilir, üzebilir. Yanlış anlaşılmalar içerisinde kaybolabilirsiniz. 27 Temmuz bütçenizde geçici bir sıkışma olabilir bu pazartesi günü. 29 Temmuz dolunayı ile kendi kazanç modelinizi ve maddi özgürlüğünüzü ilan edeceksiniz. Astromatik uygulamasına devamını sorabilirsiniz arkadaşlar. Geriye ne kaldı? Kova ve balık kaldı. Şarjım bitecek diye ödüm kopuyor.

yükselen burcu kova olanlar, pazartesi ay oğlak burcunda ilerliyor. Bu 12. evinizde, yani iç dünyanıza dönmeniz gerekiyor. Salı günü özellikle sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşiyor. Hayatınızın en kadersel zamanını yaşayacaksınız kova ve yükselen burcu kova olanlar. Hayatınızın ana direksiyonuna siz geçiyorsunuz. Sizi kısıtlayan, rahat nefes aldırmayan partner veya ortaklı bağlara karşı ayağınızdaki zinciri kırıyorum diyorsunuz. Kırabiliyorsunuz da, şahsi özgürlüğünüz her şeyin önünde olacak. 31 Temmuz civarlarına biraz daha dikkat edin. Odağınız tamamen kendi cebinizdeki paraya odaklanacak. Buralarda iş kurma fikri, yeni bir şeye başlama ve güçlü bir para kazanma isteğiniz olabilir. Bu hafta büyük bir dönüşüm, dolunay sizde. Balık ve yükselen burcu balık olanlar, hafta başında ayın oğlak burcunda ilerlemesiyle birlikte sosyal çevreniz ve arkadaşlıklarınızla ilgili ciddi kararlar alabilirsiniz. 12. evinizde gerçekleşecek bilinçaltı korkularınızı, arkadan dönen dolapları ve ruhsal yükleri anlatan 12. evinizde gerçekleşecek bir dolunay olacak. Arka planda sizi tüketen gizli ilişkilerden veya kuruntulardan özgürleşiyorsunuz. 31 Temmuz Cuma günü saat 16.53'te de ay sizin burcunuza geçecek. Sezgileriniz çok parlayabilir, rüyalarınıza çok dikkat edin. Eğer mal mülkle ilgili hedefleriniz var ve bu hafta bir şeyler alım satım yapacaksanız 28 Temmuz öğleden sonrayı seçebilirsiniz. Hayatta başarılar.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yollarında hayvan geçişlerine dikkat edilmelidir. Özellikle gece saatlerinde görüş mesafesi azalır. Sürücüler hızlarını düşürmeli ve dikkatli ilerlemelidir. Bu davranış kazaları önlemeyi amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
3: Gazoz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. Kamu spotu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bugünü cuma zannedenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içi.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 24 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.95'lik düşüşle 13.944 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.93'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.202, çeyrek altın 10.519 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam.
3: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: kişinin
1: aynısı iş.
0: Öyleyse çalış.
2: Radyo D efendim, Aygül Aydın'la Günaydın'ın artık sonuna geliyoruz. Güzel bir pazartesi günü geçirdik sizlerle. Artık uyandık diyelim, değil mi? Retrosuz, metrosuz güzel bir zamana kalkmış bulunuyoruz. İnşallah bu hafta en güzel şekilde, en iyi şekilde olsun. En şanslı şekilde olmasını diliyoruz.

Efendim artık programımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz çok söz ettik Merkür Retrosu'nun zihinsel sesini, geçmişini, ağırlığını, iletişim kazalarını en sonunda geride bıraktık. Gökyüzü nefes alırken bizim de zihnimizi, kalbimizi hafifletme zamanı geldi diyebiliriz. Tabii kalbimizi hafifletirken kötü insanlar için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kötüler maalesef var ve kendi dünyalarında kötü kalmaya devam edecekler. Onları değiştirmek, iyileştirmeye çalışmak ya da yüklerini taşımak bizim sorumluluğumuz değil. Ama bizim elimizde çok güçlü bir silah var, seçimlerimiz. Biz iyi olmayı seçebiliriz. Ne olursa olsun kalbimizin temizliğini korumayı, mutlu olmayı ışığımızla çevremizi aydınlatmayı seçebiliriz. Merkür Retrosu bitti. Zihnimizi bulandıran, bizi geçmişe çeken, eski defterleri önümüze getiren o yoğun enerjiyi artık arkamızda bırakıyoruz. Elimizden geldiğince geçmişin yüklerini geçmişte bırakmayı, bugünün güzelliğine odaklanmayı ve ileriye doğru hafiflemiş adımlarla yürümeyi seçiyoruz. Hayat başkalarının kötülüğüne takılıp kalmak için çok kısa. Ama kendi iyiliğimizi ve mutluluğumuzu büyütmek için muhteşem bir fırsat. Şimdi derin bir nefes alın. Geçmişe tatlı bir hoşça kal deyin. Gökyüzünün bu açık taze enerjisiyle yolunuza devam edin. Güzellikler sizi bulmaya hazır, her an bulabilir. Ne demiş büyük düşünür Ferdi Özbeğen? Dönsen bile, dönsen bile. Bulamazsın beni ben de.

Efendim 41. Abana Spor, Kültür, Sanat ve Deniz Şenlikleri Karadeniz'in en renkli yaz buluşmalarından biri başlıyor. 30 Temmuz APO Ekin Uzunlar, 31 Temmuz Nick Binler Ray-Ban, 1 Ağustos Mavi Gri Emircan İrek, 2 Ağustos Afra Semicenk sahnede olacak. 4 gün boyunca müzik, eğlence, festival coşkusu yaşanacak. Bu büyük organizasyonunda tabii ki medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D olacak. Kaçırmayın. Ne diyoruz? Yaşam bazen yolumuza pürüzler çıkartır, bazen adımlarımızı tökezletir. Ama unutmayın ki o pürüzleri sizi yıkmak için değil, daha güçlü, daha bilge, çok daha iyi bir sen inşa etmek için vardır. Yaşanan her zorluk, içindeki o kırılmaz gücü ortaya çıkaran gizli bir dönüşüm dersidir. Gözyaşında, mücadelende ziyan olmadı diyoruz. Hepsi seni sen yapan, seni bugün olduğun, o güçlü insana dönüştüren basamaklardı. Şimdi omuzlarını dikleştir. Derin bir nefes al ve yoluna kaldığın yerden çok daha güçlü bir adımla devam et. Çünkü sen her şeyin üstesinden gelebilecek o ışığa zaten sahipsin diyoruz. O zaman efendim sıradaki şarkımız da kime gelsin? Sıradaki şarkımız Merkür Retrosu'ndan Tek Parça Çıkanlara gelsin.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişiği kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okul dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca terörsüz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağının bu ülkeye gönderildiğini açıkladı. Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 yenen filenin sultanları şampiyon oldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurularak, başta Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde edilen sonuçlar temelinde İstanbul Formülü 2.0'a dönülmesini önerdi. Brezilya hükümeti, Ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan iki yetkiliye vize vermedi.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
2: MG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

İle Elif Buse Doğan'la yeni saatin açılışını yaptık. Herkese keyifli güzel bir hafta diliyorum bir kez daha. Ben Aykut Balcı. Yeni hafta boyunca da yine kazandırmaya devam edeceğiz. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Blok 3 ile devam ediyoruz. Kayıp Kalp.

Yeni haftaya başlarken hepimize ilham olacak güzel haberle başlayalım. Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Hafta sonu pazar günü hepimizin yüzünü güldürdüler. A milli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek bu prestijli organizasyonda ikinci kez şampiyon olmayı başardılar. Daha bir gün önce ev sahibi Çin'i 3-0 gibi net bir skorla geçmişti millilerimiz. Finalde de dünyanın en güçlü ekiplerinden birini Brezilya'yı devirerek kupayı Türkiye'ye getirdiler. Bu zafer bir kez daha bize şunu hatırlatıyor. Başarı tesadüf değil, disiplinin, takım ruhunun, inancının, vazgeçmemenin bir sonucu. Böyle yeni haftaya başlarken filenin sultanlarının bu mücadelesini kendimize örnek alalım lütfen. Hedefler büyük olabilir ama doğru ekip, kararlılık ve emekle imkansız gibi görünen işler bile başarılabilir. Haftanız şampiyonların enerjisiyle başlasın. Bir kez daha günaydın, bir kez daha iyi sabahlar.

0: Kilem Radyo'da dinledik. Bak dönüyor dünya ile bize eşlik ettiler, konuğumuz oldular. Birazdan Berkay burada olacak. Aslanlar doğuyor ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo'da.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Berkay, Aslanlar Doğuyor.

V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tup Turuncu Teknosa'da.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi,
2: çok iyi Avea. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

İki günlük tatilin ardından belki de yıllık iznin ardından yeniden pazartesi günü ofislere ulaştık. Henüz okullar açılmadı ama yine de o büyük şehirlerin yoğun trafiğini yaşadık diye tahmin ediyorum hafta başında. Çin'de çalışan mutluluğunu merkeze alan dikkat çekici bir uygulama hayata geçirilmiş. Henan eyaletindeki bir perakende zinciri çalışanlarına yıllık izinlerine ek olarak hiçbir gerekçe göstermeden kullanabilecekleri 10 günlük mutsuzluk izni hakkı tanımış. Şirketin kurucusu yaptığı açıklamada mutlu değilsen işe gelme diyerek uygulamanın amacının çalışanların ruh sağlığını korumak olduğunu söylüyor. Yaklaşık 7000 çalışanı bulunuyormuş bu şirketin ve kısa çalışma saatlerinden çalışan dostu politikalara kadar Çin'de çok dikkat çekiyormuş. Ne diyorsunuz? Yıllık izne ek olarak mutsuzluk izni hakkı olsaydı Türkiye'de gerçekten güzel olurdu. Belki işimizi biraz daha sever, yani seviyoruzdur belki ama daha motive olabilirdik diye düşünüyorum. İşverenlere bu uygulamayı öneriyorum. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Bir

Sosyal medyada dolaşırken böyle videoları kaydırırken sağlık tavsiyeleri veren kısa videoları görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. İşte bu kısa videoların popülerliği artarken yanlış bilgi riski de büyümeye devam ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre özellikle TikTok'ta mental sağlık etiketiyle paylaşılan ruh sağlığı içeriklerinin yarısından fazlasının yanlış ya da yanıltıcı bilgiler içerdiğini aktarıyor. Ve yine uzman olmayan kişilerin hazırladığı videolarda örneğin işte duşta portakal yemenin kaygıyı azaltacağı gibi böyle bilimsellikten uzak bir takım öneriler veriliyormuş. İddialar ortaya atılıyormuş daha doğrusu. TikTok ve sağlık örgütü sağlık kuruluşlarıyla birlikte çalışarak zararlı içeriklerin büyük bölümünün kullanıcılar tarafından kaldırılmasına teşvik ediliyormuş. Yani bildirim gönderiliyor ve o içerikler kaldırılıyor. Aman siz de dikkat edin, böyle herkesin önerdiği şeyleri sakın uygulamayın. Sonuçları çok daha kötü olabilir diye düşünüyorum. Ben Aykut Balcı, gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Zolda az sonra yalın burada olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.045 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 54.05'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.250, çeyrek altın 10.598 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

klinik araştırma aşamasındaki teknoloji gelecekte felçli bireylerin bağımsız yaşamını önemli ölçüde kolaylaştırılabilecek bir gelişme arasında gösteriliyor. Günün önemli sağlık haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım.

0: ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını zaman tünelinde dinliyoruz biliyorsunuz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katmak için her cumartesi ve pazar 22-24 Radyo D'de zaman tüneli sizlerle buluşuyor. Hafta sonu için henüz erken ama cumartesi ve pazar 22-24 zaman tünelini burada Radyo D'de kaçırmayın.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Başlar. 7 Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: hayata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şımarık'la yeni saatin açılışını yaptık. Derya Ulu Radyo D'de konuğumuz oldu, bize eşlik etti. Bu saat içerisinde Radyo D'de kazanma şansınız olabilir. Afyon'da gerçekleşecek MotoFest için elimde davetiyeler var. 2-6 Eylül'de biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon MotoFest Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ile birlikte izleme şansını yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda festivalde harika isimler de sahne alıyor. Dikkatli olun, bu saat içerisinde kazanma şansınız olabilir. Yeni saate Radyo D'de dinleyebileceğiniz, sadece burada duyabileceğiniz mixlerden oluşan D-Mix'le devam ediyoruz şimdi. D-Mix.

2026 Dünya Kupası sona erdi biliyorsunuz ama ardından tartışmalar olmaya devam ediyor ve tartışmalar yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası finalinin yeniden oynanması için bir imza kampanyası başlatılmış ve 80 binden fazla kişi imzalamış bu kampanyayı, destek vermiş. Tahmin ettiğiniz gibi Arjantinli taraftarların hazırladığı dilekçede finali yöneten hakemin Slavko Vinčić'in tartışmalı kararlar verdiğini ve bu yüzden de maçın tekrar edilmesi gerektiğini savunmuşlar. Ancak FIFA kurallarına göre yalnızca hakem kararlarına dayanarak bir finalin yeniden oynanması tabii ki mümkün değil. Diğer yandan FIFA maçın tekrarı için değil, karşılaşma sonrası yaşanan oyuncu ve teknik ekip olaylarıyla ilgili disiplin soruşturması başlatmış. Bunu sürdürmeye devam ediyormuş. Önümüzdeki günlerde bakalım göreceğiz. Maç tekrarlanır mı, tekrarlanmaz mı zor gözüküyor ama yine de böyle bir kampanya başlamış durumda. Hemen paylaştım. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Muz oldu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Gidişat ve Tan Taşçı ile geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Tehlikeli madde taşıyan araçların hız sınırları diğer araçlara göre daha düşüktür. Bu araçlar yerleşim yerlerinde daha dikkatli ve kontrollü şekilde ilerlemek zorundadır.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren

Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: çok kolay. Çünkü burası Radyo T.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo T'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Ve harika performanslar, harika isimler de 5 gün boyunca orada sahnede olacak. Elimde 5 günlük bir çifte harika bir bilet var, davetiye var. Yapmanız gereken çok basit. Soracağım soruya doğru cevap veren ilk isim olmanız yeterli. İşte soru geliyor. Dün Çin'de gerçekleşen Milletler Şampiyonası'nda filenin sultanları Milletler Ligi finalinde hangi ülkeyi yenerek şampiyon olmayı başardı? Doğru cevabı biliyorsanız hemen bana 0549-204-0104 0549-204-0104'ten ulaşan ilk isim olun ve davetiyeyi kazanma şansını yakalayın. Herkese bol şans.

Bir araştırma var, giderek daha fazla kişi duygusal destek için terapi yerine yapay zeka sohbet botlarına yöneliyor. Uzmanlara göre özellikle gençler kaygı, ayrılık ve önemli kararlar konusunda ChatGPT gibi araçlardan destek alıyorlarmış. Ancak psikologlar yapay zekanın düşünceleri düzenleyebileceğini, ilk aşamada belki yardımcı olabileceğini ama gerçek terapinin yerini almayacağını da vurguluyorlar. Yine kalıcı duygusal sorunların çözümünde en önemli unsurun insan ilişkisi, uzman desteği olması gerektiğini söylüyorlar. Gelecekte birçok meslek biliyorsunuz bu yapay zeka yüzünden ortadan kalkacak. Onlardan biri de belki de bu meslek olabilir ama şimdilik biraz zor gözüküyor. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Müziğinin etkili isimlerinden biri Şebnem Ferah dinledik. Sigara ile bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Az sonra Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileliyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.934 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 53.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.230, çeyrek altın 10.564 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan. Manifest ve Ajda

0: reklam.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi Anadolu

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

Hız sınırına uymak üzerine yeni bir araştırma yapmışlar. Hız sınırına uymak hem cebinizi hem de çevreyi koruyabilir. Bu bilinen bir şey ama bir kez daha hatırlatayım istedim. Amerika'da 120 milyondan fazla yolculuğu inceleyen yeni bir çalışmaya göre hız limitlerine uyan sürücüler yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabiliyor. Daha hızlı gittiğinizde yolculuk süresinin kısaldığına yönelik efsane de sınıfta kalmış. Yolculuk süresine etkisi ortalama 54 saniye gibi bir şeymiş. Böyle gözüküyor. Hadi 5 dakika olsun, hani biz daha hızlı gittik diyelim. Araştırmacılar daha yavaş ve dengeli sürüşün hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kazanımlar sağlayabileceğini vurguluyor. Boş olan yollarda hızlı gitseniz bile aslında size çok fazla bir şey kazandırmayacak. O yüzden hız limitlerine uyarak gitmekte yarar var diye düşünüyorum. Radyo D burası. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru bir

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Uğur'da dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi

Sevmediyor ve Cem Belevi Radyo D'de dinledik. Radyo D Keşfet'te karşımıza çıkan parçalardan biri. Bu hafta boyunca yine Radyo D müzik ekibi bizim için yeni parçalar bulmaya, yeni parçaları keşfetmeye devam edecek. Takipte kalın. Az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Ben Aykut Balcı. Yeni hafta boyunca da yine 10-12 arası hafta içi her gün olduğu gibi burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize güzel bir pazartesi. Şimdiden yine iyi bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da yine kazanma şansınız olabilir. Kulağınız dikkatlice bizde olsun. Ben giderken Sezen Aksu şimdi konuğumuz oluyor. Aşk Dansı.

0: Destan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 30 ve 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Radyo D'de birazdan Mela Betel 2 tas çorba.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Garaj Shop'u ekspertiz.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: geçse de böyle.
1: Yeni bir hafta, yeni bir gün umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Aykut Balcı'ya teşekkürler. Hafta içi her gün saat 10'dan 12'ye kadar günün tüm enerjisiyle bize eşlik ediyor. Ve şimdi de sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları zaman mekan fark etmeksizin yeni haftayla her an Radyo D'de. Ben Çağlar Demirel. Bir kez daha keyifli günler herkese.

taşa dön. Geride bıraktığımız hafta özellikle kuzeyden gelen yağışlı hava dalgası bir hayli bu yaz mevsiminde etkisini göstermiş olsa da yeni haftayla beraber yurdun özellikle bugün Doğu Karadeniz bölgelerinde kısmi böyle yağışın dışında yağış gözükmüyor. Mevsim normallerinde sıcaklık ve güneşi gördüğümüz bir gün diyebilirim. Herkese bir kez daha şimdiden keyifli günler.

herkese bir kez daha keyifli günler. Rock tarzın başarılı gruplarından 84'ü. O sevilen Affet isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: olacağım.
1: Ben büyüyünce astronot olacağım.
2: Ben veteriner olacağım.
1: Ben öğretmen olacağım.
3: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
0: Reklam.

0: bu şarkı. Aynı zamanda 92 yılında Sertab Erener tarafından bizlerle buluştu. Sözler Aysel Gürel'e, müzikse usta müzisyen Gara Mafyon'a ait. Ve Ateşle Barut, Emrah Karaduman düzenlemesi ve stüdyoda da ağırladığımız Güliz Aile'yi geride bıraktık. Oğuzhan Koç şimdi Radyo D'de.
1: Bir güne daha böyle başlamak, pencereden bakıp hep boş.

Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler ve sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarını sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Haziran'ın tam da son haftasında bizlerle buluşturdu. Söz ve müziği, yine bestesi usta isim Tamer Mustafa'ya ait. Aranjede de Gökberk Çırakoğlu yer alıyor. Zinet Salen'in Yeniden isimli şarkısı. Onu geride bıraktık. Dediğim gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez Aleyna Tilki Şubat ayında bizlerle buluşturmuştu. Hatta bu şarkının söz ve müziği Fethi Demir'e, bestesi ise Kenan Mete'ye ait. Aslında aynı zamanda da Güllü'nün de çıkış şarkısıydı Aleyna Tilki. Oyuncak gibiyle. Radyo D'de.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.921 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 54.01'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.569 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
0: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Şu an dinlediğiniz şarkıyı 8 Mayıs'ta bizlerle buluşturdu ama şarkı sosyal medyada bir hayli infial yarattı ve popüler oldu. Çünkü Antalya'dan Beyto isimli küçük bir çocuk bu şarkıyı seslendirdi. TikTok'ta 15 milyondan fazla izlenmeyle bu şarkı

Radyo D'desiniz. Şimdi geride bıraktığımız Nisan'ın 3'ünde Kafa Yüksek Kalp Kırık isimli stüdyo albümünü bizlerle buluşturmuştu Sıla, ki Stüdyo D'de de özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi yine bu albümün ilk şarkısı diyebilirim Paris sokaklarında da kliplendirmişti. Gün boyu Dream Türk ekranlarında da klibini izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ağırbaşlı Serseri ve Sıla burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Yazdım.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Garaj, hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Radyo devresiniz hemen hatırlatmakta fayda var. Şimdi Fethi Can 30. sanat yılını Radyo Dev ve DreamTürk sponsorluğunda muhteşem bir turne ile kutluyor. Tarihler 2 Ağustos'u gösterdiğinde Ayvalık Amfiteyatro, 3 Ağustos'ta Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu ve 9 Ağustos'ta Kuşadası Altın Güvercin Amfiteyatro'da yine sevenleriyle buluşacak. En sevdiğiniz şarkıları hep bir ağızdan söylemek için yerinizi Fethi Can konseri için şimdiden ayırtmanızda fayda var.

0: Sigma teknolojisi, tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: arada hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları Zaman Tüneli programında her cumartesi ve pazar 22'den gece yarısında sizlerle buluşuyor. 2012 yılına gidiyoruz. Mart ayında aslında iki şarkıdan oluşan bir single'dı ve bu single'ını bizlerle buluşturdu. İkinci single çalışmasıydı. Soğuk Odalar ve Emre Aydın burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Durdu zamanım, bir şey diyemedim, gitmek istedim ve gittim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: Baykuşların gözleri küre şeklinde değil, boru gibi uzundur ve sklerotik halka olarak isimlendirilen kemiksi yapı tarafından çevrelenmiştir. Bu nedenle gözlerini insanlar gibi hareket ettiremeyen baykuşlar sadece karşıya bakabilir. Ancak başlarını 270 derece sağa ve sola döndürebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.924 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 53.99'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.232, çeyrek altını 10.568 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, yangın yeri.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: Reklam.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Sosyal medyada tek bir isim altındayız. Radyo'da 104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri, kısaca bize dair her şeye sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilir ve Radyo'da ayrıcalığıyla da bu yaz boyu yine kazanabilme imkanı yakalayabilirsiniz, hatırlatmış olayım. Berkay, Aslanlar Doğuyor bu kez Radyo'da. Madem

Yaz mevsimiyle beraber şüphesiz yaz mevsiminin popüler müzik listelerindeki aranan ismi diyebilirim onun için. Ve bu Temmuz ayı içerisinde Temmuz'un ilk haftasında yeni single'ını bizlerle buluşturdu. Yine müzikte baktığımda Aero imzası var. Söz ve müziği ise yine her zaman olduğu gibi bu kez Oğuz'a yaptırdığı bir şarkı diyebilirim. Gitarda da Caner Güneysu dikkat çekiyor. Aynı konudan bahsediyorum. Demet Akalın ve o söz konusu olan single'ı Bir Şey Mi Dedin Radyo D'de.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez.

0: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: İklimsa. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: İmza Sevinç Aksu.
9: Lösev hayat verir.

0: Geride bıraktığımız Haziran'ın ikinci haftasında yeni single'ını bizlerle buluşturmuştu. Ve o söz konusu olan Yara Tuz'la Murat Boz şimdi burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.
1: Gözümde başka kaldın, dilimde başka sen.

Özellikle sahne dünyasında da adından bahsettiriyor İstanbul'un. Renkli gece hayatında Altay'dan bahsediyorum. Şimdi yazlık mekanlarda tabii sahne almaya devam ediyor. 30 Nisan'da yeni single'ını bizlerle buluşturdu söz ve müziği Murat Güneş imzalı. Klibi de kolektif bir klip projesi diyebilirim. Şarkının en dikkat çeken yönlerinden biri olarak klibi de yine gösterebiliriz. Bu şarkının klibi hayranlarından gelen dikey ve yaday videolardan oluşuyor. Şimdi o söz konusu olan Kainat Şahit ve Altay burada. Radyo D104'te. Ne kolay.

0: Reklam.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Barış

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Herkese bir kez daha keyifli günler.

anlamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerim inançlarımın aynısı. Sertesli rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla kalsın. Hak yolunda batsın.

Fettah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi. Gece ateşin, gündüz güneşin. 2 Ağustos Balıkesir Ayvalık Amfi Tiyatro. 3 Ağustos Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu. 8 Ağustos Datça Açık Hava Tiyatrosu. 9 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda.

0: Erdiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
0: Vodafone Red'le sınırsızca.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
0: Böyle bir dünya var.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Fırtına öncesi sessizlik sözü bazı durumlarda gerçek olabilir. Fırtınaların oluşması için gerekli olan nemli ve sıcak hava, atmosferde yükselirken soğur ve içindeki su yoğunlaşmaya başlar. Hava tekrar aşağı doğru hareket ederken ısınır ve nemini kaybeder. Bu durum, fırtına bulutlarının altındaki havanın sakin ve durgun olmasına yol açar. Ancak fırtınalar her zaman bu şekilde oluşmayabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.887 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.222, çeyrek altın 10.552 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri, son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock, her cuma 20'de Radyo D'de.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
3: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Bahçeli Evler Merter, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hassal güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Maltepe çevresi ağır ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de akıcı devam etmekte.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olma

0: Sertiz.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

0: biletspace.com ve biletspace.com'da. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.887 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.35, euro 53.95'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.222, çeyrek altın 10.552 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoto
6: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Burada Dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72.5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'nin üzerine çıktı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yapılan açıklamada çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılmasının yasaklandığına dikkat çekildi. Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan kadın destek uygulaması KADES, 9.859.147 kez indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES üzerinden iletilen her çağrının en yüksek hassasiyetle ele alındığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Walls, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 34 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 41, Trabzon az bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Selçuk Balcı, Emre Fel. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam.
5: Ben büyüyünce astronot olacağım.
6: Ben veteriner olacağım.
7: Ben öğretmen olacağım.
8: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
12: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
10: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
14: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: Böyle bir dünya var.
17: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

kimse kazanamıyor. Efendim selamlar, selamlar, selamlar. Yine Bodrum'dan, Seyyar stüdyomuzdan canlı yayına giriyoruz efendim. Ne haber, nasılsınız yahu siz, hayırdırsınız ya. Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en değeri dolu radyosu. Herkes ayrı bir değeri vallahi. Vallahi öyle. Ben de yine 17-20 saatleri arasında sizinle değirmeye geldim efendim. Artık kafayı oynattık biliyorsunuz memlekette. Oynatmayan var mı? Yok. Biz de diyoruz ki gelin biraz da burada Radyo D'de bu saatlerde biraz vücudu göbeği de oynatalım. Ondan sonra sağ gözümüzü oynatalım. Sol gözümüzü. Bütün gözlerimizi oynadı zaten. Eğlenemiyoruz. Vallahi billahi. Hani birisinin lafına aldanamıyoruz, güvenemiyoruz efendim. Çok manidar biliyorsunuz. Nev yorumu. Memleketin rakçısı biter mi? Bitmez ama en nev, en taze bence Nev'in sesi. Artık Nev dinliyoruz. Vardar Ovası. Vay! Sizler de 0549-204-0104'e radyomuza, buraya, Bodrum'a misafir olarak geldiniz. Hoş geldiniz efendim.

0: be. Efendim WhatsApp'ımızı açtık. Instagram'da biliyorsunuz. Orada da da hesap benim hesabım efendim oradan. Mütevazı, kendi halinde öyle yediğini içtiğini paylaşmayan. Öyle tatlı bir Instagram hesabım var. Takip edeni takip ediyorum falan. Öyle diyorum sonra takip etmiyorum kızıyorlar bana. Efendim valla son kaç yılın, valla 5-6 yılın en böyle serin, konforlu, ondan sonra geceleri serin olan, arada yağmur yağan, ondan sonra çok bunaldığımız zaman esen, gürleyen bir yazı geçiriyoruz. Valla yaz mıdır nedir belli değil. İlk başlarda sıcak bir giriş yaptık yaza böyle üf. Bir anda böyle cehennemin kapıları açılmış gibi dedik bu yaz çok fena olacak ama kurban olduğum Rabbim bazı bölgelerde çok güzel. İstanbul mesela gece çok ferah. Ankara güzel gidiyormuş efendim. Nereler güzel gidiyor bana bir yazın 0549-204-0104'e. Yani korkutulan olmadı gibi. Yani aşırı böyle bunaltıcı falan. Bir 10 gün daha serin geçecekmiş efendim. Öyle bir yaz gidiyor. Yani Ağustos'un ilk haftası da böyle serin gidecek. Normal bir yaz yani. Ama tabii hani bu esintiler, poyrazlar. Adana'ya uğramıyor mesela ya. Adana cehennemin kapıları acaba. 45-50 dereceleri görüyormuş Adana. Değil mi? Adana'da öyle bir şey var. Ama hala güneşe ateş etmedi Adanalılar, sinir oluyorum. Bu yaz duymadık onları. 45-50 derece daha ne bekliyorsunuz Adanalılar? Yani nükleer füze mi fırlatasın? Adana'da evet 45-50 derece sıcak ama hala bunalan bir vatandaşımız bu sene ilk defa çıkmadı sevgili dinleyenler. ...0549-204-0104'ü açacağım. Nedir böyle bir ülkeyi bir bakalım. Sonra efendim filenin sultanlarıyla başlayalım. Tek güzel bir şey o. Ya kızlarımız. Onun dışında hiç güzel bir şey yok ya. Evet. Maalesef tabii yani onunla birlikte filenin sultanlarının dışında altyapı milli takımlarımızın falan filan. Voleybolda, uluslararası alanda da yükseliş var. Her alanda voleybolda yükseliş var. Helal olsun efendim. Helal olsun. Bodrum'a geldiniz mi? Bakayım şöyle bir, evet. Sizi şöyle Bodrum'a, buraya radyomuz aracılığıyla misafir edelim. Bodrum'a inmemiş olanlar Radyo D aracılığıyla Bodrum'a iniyorlar. Efendim. Kutluyoruz değil mi filenin sultanlarını? Helal olsun, alkışlar onlara gelsin. Bu kızlar daha nereye kadar bu kadar bizi mutlu edecek ya?
1: Allah abi ya, sorma hiç.
0: Helal. Dünya
1: Kupası'ndan sonra çok iyi geldi bu ya.
0: Çok iyi geldi değil mi? Evet. Dünya Kupası'ndan sonra şu demek oluyor ki federasyon artık bütün orası Bodrum'daki villaları kızların üzerine yapmaları lazım.
1: Tabii, kesinlikle. Artık futbol değil de bir voleybol ülkesi.
0: Evet yani. Biz artık voleybol ülkesiyiz. Helal olsun kızlarımıza. Ve altyapıdan da kupalar geldi sevgili dinleyenler. Türk voleybolu yani 24 saat içinde kazandığı 3 uluslararası şampiyonlukla tarihi başarıya imza attılar. A milli takım düzeyindeki büyük zaferin yanı sıra altyapı milli takımların elde ettiği şampiyonluklar voleybolda uluslararası alandaki yükselişinde tescilledi. Onlara da helal olsun.

0: Bakalım kimler gelmiş, bir duyalım şöyle bir.
1: İrfan'ım merhabalar, iyi haftalar, canım, iyi yayınlar.
0: İyi haftalar.
1: İzmir'den Zuhal ben. Ay, ilk olarak söylemek istediğim şey, şu bizim filenin sultanları nasıl göğsümüzü kabarttı ya.
0: Evet işte ya.
1: Helal olsun. Helal olsun. Istiyorum.
0: Değil mi?
1: Programa başlarken sana da iyi yayınlar, çok öpüyorum.
0: Canım bye. Benim çok teşekkürler. Özleyenlere selam olsun sevgili dinleyenler. En güzeli filenin sultanlarının o güzel motive eden enerjisiyle bu haftayı açıyoruz. Evet. Onun dışında sahici gerçek bir şey yok. Yani ne bileyim, kast ajansı gibi o bütün olaylar. Yani... Özledik mi? Fatma'nın merhabalar, hoş gelmişsiniz siz de, buyursunlar.
2: Annem hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Filenin sultanlarına canı gönülden tebrik ediyorum. İyi ki varlar, bir iki sevgilerim.

0: İrfan merhaba demiş. Tantaşçı konseri Bodrum'da olacak mı?
1: Ben de özledim.
0: Valla Tan'ın evi burada Bodrum'da. Yani yapsa ya bahçesinde bir konser.
1: Ben de özledim. Resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Derman yok dizlerimde.
0: Bodrum'dan Şeker Kuaför. Selam olsun. Selam olsun efendim.
2: Selamlar İrfan. Selam Bodrum canım. Şeker Kuaför'den. Enver Şahin'le seni dinliyoruz şu an.
0: Enver Bey selam olsun. Ethem'cim hoş geldin. Haftayı açtık. Şimdi günün ilk konusunu da söyleyeceğim.
1: Nasıl bildirin bu haykırış ellerin. Bırakıp ta giden sensin. Bunun suçu bende değil. Canımdasın dildirin.
0: Ethem'cim şarkı yazdım abi diyor. Ne yaptın bize ver bakayım.
3: Adıdır velet de dağ. Öldürür bizi o güzel kafasıyla. Akşam 7'de başlar delirmeye. 8'e kadar sürer bizi bu güzel eğlenceye. Abi hoş geldin. Bunu bir mixlersin. Başlangıçlarda koyarsın.
0: Eyvallah. Teşekkürler canım. O Derya Hanım uzun bir aradan sonra hoş geldiniz. Neslihan. Konumuz ne biliyor musunuz? Bir hevesle yaptığımız şeyler. Konumuz bir hevesle. Bana 0549-204-0104'e İrfan bir hevesle şunu yapmıştım. Bir hevesle bunu yaptım. Heves kursağımda kaldı. Heves buramda kaldı. Dediğiniz şeyleri 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Onun dışında diğer sosyal medya hesaplarımızdan.
4: Canım, hoş geldin.
0: Selamlar.
4: Ya sürekli Antep'e geliyorsun ve ben seni bir türlü yakalayamıyorum ya. Ya çocuk hasta oluyor ya ben hasta oluyorum.
0: Oo, hafta sonu Antep'in içinden geçtim ama harbiden içinden geçtim. Neydi o bir pazar vardı Almacı pazar.
5: Almacı pazar.
0: Almacı ondan sonra şeyi aradık vermeci pazar bulamadık o. Onu
5: herkes. Geldiğimizde onu bulacağız abi.
0: Evet onu bulacağız. Herkes bir para alıyor ama veren yok oradan yani. Onu. Ama ikram çok vardı efendim. Bir kapalı Bakırcılar Çarşısı'ndan geçiyorsunuz. Kahveyi ağzına tutuşturuyor. Lokumu ağzına tutuşturuyor. O konuda bayağı vermeci gördüm yani hani o orada. Selam olsun. Hafta sonu Antep'teyiz artık. Konumuz bir hevesle. Şimdi İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz. Reklamlardan sonra... Çok konu var birikmiş hafta sonu bizler yayında yokken hepsini konuşacağız efendim bakacağız. Alacağız makinaya sokacağız karıştıracağız onu güzelce bir dadalayacağız. Çok konu birikmiş. Ortalık karışık. Sanki kast ajansı yani. Vallahi. Yani gündem çok kastırıyor kendini. Çok kastırıyor. Konumuz bir hevesle. Reklamlardan sonra buradayız.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
8: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan filenin sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Reklam.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Makineye sizden düşenler.
5: Hele bakalım kim gel.

Hoş bulduk canım. Efendim Bodrum'dan canlı yayınımıza başladık. Sizler de hoş geldiniz. Herkese iyi bir akşam ve güzel bir hafta diliyorum. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Instagram'ı da açtım. Dostlarımız dinliyor. Tam Antep dedim. Bak Antep bizi dinliyor ha. Uçak biletlerimizi falan alan değerli Antep'ten Fadime Hanım dinliyormuş. Vallahi diyor Ayhan Bey ile birlikte dinliyorlar. Hemen acil diyor, uçak bilet bilgisi gelmezse esir alacağız seni. Bir daha Antep'e geldiğinde bırakmayacağız diyorlar. Ya zaten Ayhan Bey beni esir aldınız yani. Her hafta sonu artık anlaşma yaptık efendim. Antep'e gitmezsek. Ama gidiyoruz ya, fıstık gibi gidiyoruz Antep'e. Seviyoruz. Canım benim. Sizler de hoş geldiniz. Efendim günün konusu bir hevesle. Neler yaptınız bir hevesle, onları konuşacağız. Ve Türkiye'de, dünyada ne acayip olaylar oluyor. Abesle iştigal eden durumlar neler. Bu radyo makinesine koyuyoruz, konuları karıştırıyoruz. Daha ne olsun, bakın haftanın ilk acayip olayı. Gördünüz mü, duydunuz mu bilmiyorum. Yani gündem oldu şu an, haber oldu. Japonya'da Karslı bir aile ile nereli bir aile birbirine girmiş olabilir? Ya Japonya'da Karslı bir aile ile Ordulu bir aile arasında kavga çıkmış sevgili dinleyenler. Bakın hani Türkiye'de bir yerde olabilir. Ya Japonya'da ne alakanız var ya? Öyle böyle bir kavga değil. Karslı bir aileyle sevgili dinleyenler, Ordulu bir ailenin kavgası gündemde. Acaba yani konu neydi? Neyi paylaşamadınız? Neyi üzerine kavga ettiniz? Yahu neydi? Kim kimi gurbette ne yapıyordu onu? Ya çok ilginç, bunlar niye dünyada gündem oldular? Şimdi Japonya, bakın ülkeleri girerken biliyorsunuz vize sıkıntımız var zaten. Kimseye vize çıkmıyor. Millet ülke dışına çıkamıyor sizin yüzünüzden. Şimdi Japonya bunun üzerine vize şeyini çıkartırsa yandık ya. Evet yani. Abi niye yani? Bilmiyorum, çok acayip. Yani hani ülkemize geliyorlar böyle bazı hani insanlar kavga ediyorlar. Mesela tatil beldelerinde bile bakıyorum turistler o kadar şeyler böyle. Aman bir şey olmasın da ülkeden atılmayayım değil mi? Dikkat edersin yani. Bir dikkat edersin, bir çeki düzen verirsin. Hani sınır dışı edilmemek için yaparsın bir şey. Ama bu yani sanki İstanbul Bağcılar'daymış gibi kavga etmek nedir yani? Bunlar yüzünden vize uygulaması falan şimdi başlar mevzular. Neydi, bir laf vardı, bir Marslı'dan bir Karslı'dan korkacaksın yani. Vallahi billahi. Çok arkadaşlarım var benim mesela, bizim Tanrıverdi neydi, Hakan Tanrıverdi. Radyomuzda da gidiyoruz ya hani, Aqua Dolphin. Selam olsun kendisine. Ama işte her yerde böyle bir belli ediyoruz kendimizi. Dünya gündeminde efendim. Japonya'da kavga.

dinleyicimiz Barış Bey diyor ki abi biri birinin deniz görmüş hali diyor. Ya evet, her yerde kendimizi belli etmesek olmaz İrfan'cığım da. Belli edeceğiz her yerde kendimizi. İzmir'den Zafer abi kesin at yüzünden kavga çıkmıştır diyor. Bunları deport ederler. Evet evet. Yani ben bakıyorum mesela Bodrum'a falan gelen turistler falan, ne bileyim eğer ki değil mi aynı memleketten birileri, birbirlerine böyle yardımcı destekler falan. Aa, bizde ama öyle değil ya. Biz... Bir laf vardı, neydi, kim kimi gurbetteydi o, ne? Onu şey yapamadı. Selim diyor ki bize ne abi, boş ver diyor, Çağlar düşünsün, Japonya'ya gidip gelen o diyor bak. İrfan Yakuza kafayı yemiştir diyor bundan sonra.

0: bunları diyor sınır dışı etsinler, buraya da sokmasınlar demiş. Aslında öyle bir kural çıkmalı. Gidip böyle milletin memleketinde hırtlık yapan, sıkıntı çıkaranı biz de almamamız lazım. Evet. İrfan diyor binlerce kilometre uzaktan utandım diyor efendim. Düşün.
1: Mavili buradan geçecek. Mavili mavili mor çiçek. Mavili buradan geçecek.
0: Nazmi Hanım çok teşekkürler. Özledik yahu.
1: Çeşme yaptırdım.
0: Şimdi mesajlarınıza bir bakayım şöyle bir.
1: Yalelli. Yalellim. Yalellim. Aman yalel yaleller ya.
0: Evet efendim, Yusuf Taş Kesengil benim şey yapamadığımı o demiş, diyor ki efendim hemşeri gurbette öpermiş. Ama bunlar dövmüş. Esra Değirmenci hoş gelmiş. Buyursunlar Esra.
2: Merhaba, ben Duru. Şu an...
0: Esra dedim, kızı Duru çıktı.
2: Bu radyoyu babaannemle dinliyorum.
0: Oy canım benim.
2: Mersin'den sevgiler.
0: Ay canım, babaannenin ellerinden. Senin gözlerinden öpüyorum. Babaannemize selam. İşte bak, eski toprak değerli olanı anlar, bilir yani. Eski toprak bilir. O yüzden onlar hala kurban olduklarım, kurban iklerim, radyolardan kopmuyorlar ya. Vallahi. Bunlar öyle yeni sosyal medyaymış, oranın fenomeniymiş falan. Umurlarında olmaz. Bak, fenomenlerin hali ortada değil mi? Dökülüyor ortalık, dökülüyor. Böyle bir şey. Her gün biri içeride, biri bilmem ne de. Hepsinde bir dolandırıcılık, tokatçılık. Ondan sonra. Yapmadıkları şey yok. Pekala. Efendim, bir hevesle.
3: Abi, seneler önce Didim'den dönüyorum, hiç unutmuyorum. Bir hevesle seni dinlemeye başladım.
0: Oo.
3: Bak, hiç unutmuyorum, o yayında Çağlar abi de vardı. O günden bu yana bu heves hiç bitmedi. Bitmez bizdeki bu heves be abi.
0: İrfan ya demiş, büyük bir hevesle beklediğim bu yaz tatili bomboş geçiyor demiş. Yani evet. Hani hep diyoruz ya, kaç yazımız kaldı değil mi? Kaç yazımız kaldı? Şarkıda diyor ya, kaç kiraz mevsimi kaldı hayatımızda. Yine bu yazımız da mahvoldu değil mi ya? Vallahi billahi. Bu neymiş, ver bakayım.
4: Merhaba abi, ne haber?
0: Ne haber?
4: Şimdi sen doğru söyle. Beni özledin mi? Özledin mi, doğruyu söyle.
0: Oo, özledim, doğruyu söylüyorum. İrfancığım merhabalar, iyi yayınlar. Yemin ediyorum, yakında her ülkenin giriş tabelasında giremezsiniz diye yazı asacaklar diyor yani. Vallahi. Bakayım şöyle bir. İrfan, Radyo D'nin WhatsApp'ına bakıyordum. Sonra bir hevesle açılan WhatsApp gruplarımızı gördüm. Hepsi bir hevesle açıldı. Evet ya, o WhatsApp grupları ne oldu bir hevesle açıldı? Bizim sülalemiz grubu var. Sülalemi tek tek öpeyim ama yazışamıyoruz yani. Ha, yok ya, kimse bir şey yazmıyor. Onun dışında var arkadaş grupları. Ne oldu bir hevesle açıldı o WhatsApp grupları? Herkes birbirine şey emojiler attı. Ondan sonra ufak stickerlar yaptı. Onu gönderiyor, bunu gönderiyor falan. O küçük bir abi vardı. Neydi o küçük abinin adı?
5: Rıdvan abi.
0: Ne Rıdvan abisi ya? Yok, Köksal Baba ya. Aha. Herkes birbirine Köksal Baba'nın her tarafını yolladık. Bak şu an ya, Köksal Baba'nın olmadığı WhatsApp grubu yok yani. Ne oldu abi, bu Köksal Baba'yı da gömdünüz o WhatsApp gruplarına. Bir hevesle efendim oldu bunlar. Bora Bey yazmış. Vallahi sesini özlemişim, iki aydır yoktum diyor. Bora Bey kim Bora Bey? Bizim burada Bodrum belediyesinden Bora abim, bakayım. Yok. Bora Bey hoş geldiniz efendim. Çağdaş Duymaz abi, Çağdaş ben Didim'den, abi bizim müşterilere seslenir misin? Su siparişi vermesinler artık. İşletmenin adı ne? Çağdaş söyle. Şu an galiba orada sadece su siparişi veriliyor. Efendim. Ya suyu geçin artık, bir çay, ondan meşrubat, ondan sonra daha ileri içecekler. Şu an su siparişi verenler bir durun artık. Yeter daha. İstanbul'un merkez stüdyomuza reklama pas atıyoruz. Ve sonra reklamlardan sonra bir hevesle yaptığınız şeylerle devam edeceğiz efendim. Çağdaş sen yaz o işletmenin adını bana. Nerede Didim'de? Kafaya takma.
1: Çalsın davul,
0: çalsın zurna. Hadi oyna. Reklam.

Yapmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.

0: Ekip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Rezerv Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Tut turuncu Teknosa'da. Vivo Y11'de 256 GB akıllı telefon alışverişinizde JBL Tune kulaklık hediye.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahat.

0: çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. Radyo D.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: İçtenlikle çalışıyoruz. Tamam, yeter. Hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Alina. Değildik mi? Özledik mi? Bu hafta yayına döndük diye sevinenler, delirenler burada mı? Efendim geldik. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Tabii yaz ayları böyle medya kuruluşlarında, işte televizyonda programlar yaz sezonu tatiline girer. Ondan sonra ne bileyim, herkes yıllık izinlerini kullanır. Böyle bir rehavet içinde geçiyor. Ama şükür ki Seyyar stüdyomuz var. Bodrum'a kurulduk. Bodrum'da da burada olduğumuzu duyan dostlarımız sağ olsunlar. Bak, İstanbul'dan yayın yaptığım zaman dinlemiyorlar, çok enteresan. Bodrum'da yayın yaptığım zaman dinliyorlar. Onlardan birisi Levent Altın. Soyadı gibi altın bir adam. Levent abi. Adam şömineyi bile altından yapıyorum. Öyle bir. Levent abi

0: Biz trafikten bu şeye fotoğrafına bayılıyorum. Öyle bizi trafikten dinleyenler arabanın torpidosunu yolluyorlar ya. Bakayım Levent abi, arıza ışın yanıyor orada abi. Selam olsun altın adama. Pekala efendim, 0549-204-0104'e bugün bir hevesle yaptığınız şeyleri yolluyorsunuz. Çok var değil mi, bir hevesle yapıyorsunuz. Biri kursağınızda bırakıyor, ya bir komşu kursağınızda bırakıyor. Ya da sizin var mı çocuğum, ekip arkadaşlarımız, bir hevesle geldiniz Bodrum'a, giydiniz şortunuzu, denize havuza giremiyoruz.
1: Bizi biliyorsun abi ya. Bizim bir hevesle başladığımız her işin sonu hüsran.
0: Neyle mesela yaptın Allah'ın izniyle?
1: Geçenlerde burada koşuya karar verdim.
0: Evet.
1: Abi birinci gün gittim, koştum geldim. İkinci gün gittim, koştum geldim. Üçüncü gün bir baktım. Bir tane taksi var. Dedim ben neye koşuyorum? Taksiye bindim. Baktım dördüncü, beşinci günde aynı taksiye biniyorum işte.
0: Ama Bodrum'da da tepelik mebelik. Şimdi bazı yerlerde sevgili dinleyenler, İstanbul'da yaya yolunu kullanan motosiklet oradaki şey bir anda motosiklet kullanıcılarına toplamda 407.818 TL para cezası kesildi. Ha, orayı hani yaya kullansın diye yapıyorlar ama motosikletliler sağ olsun orayı kullanıyor. Hani öyle koşacak yol mol. Güzel olmuş bu. Hafta sonu gündemdi bu sevgili dinleyenler. İstanbul'da yaya yolunu kullanan motosiklet kullanıcılarına ceza. 407 bin ne demek ya?
1: Abi ben de koşarken bunlar yüzüne şey yapıyordum. Elimle sinyal veriyordum böyle. Önceğimde falan.
0: Akıllanmıyorlar. Bir de aklınızda olsun. Hani polis molis sağda solda ya, ulan biz buradan motorla geçeriz diyorsunuz ama drone'la orada çekim yapılıyor efendim. Ya. Memlekette bir tane kurala uyan yok ya. Vallahi bile. Onlar hem yaya yolunu kullanıyorlar. Yani yayaların yolunda bir de kornaya basıyor motosikletliler ya. Bir de öyle tipler var ya. Diyor ki mesela millet çıkmış ailesiyle o yaya yoluna sahil kenarından böyle çekirdek çitleye çitleye gidiyor. Bir de utanmadan geliyor, kornaya basıyor. Çekil ben geliyorum. Geçeceğim diyor. Bunlar var ya. Bu uygulamalar o yüzden artarak devam etmeli sevgili dinleyenler. Rica ediyoruz kolluk güçlerimizden, polisimizden, zabıtamızdan. Böyle güzel gidiyor efendim. Ya kaldırımdan gidiyor adam bisikletiyle, motosikletiyle ya. Evet. Hele bugün bu bebek parkıyla alakalı görüntüler var. Yani bir tane abimiz o bebeği meşhur etti. Oradan sürekli sabah denize giriyordu hatırlarsanız. Şimdi onu da bir verelim bakın, bebek parkında neler oluyormuş, bir verelim.

0: dinleyicimiz yazmış, İrfan şunu Alanya bisiklet yoluna da acilen yapsınlar diye. Hemen Alanya bisiklet yoluna hemen drone'ları çevirelim oraya da. Evet.
1: Ustan eyvah diyecek, rüzgar çok sert esecek, iyilikten vazgeçecek.
0: Ya galiba yani tamam cezalar ağır ama yavaş yavaş böyle cezaları yiye yiye adam olma yolunda ilerleyeceğiz. Arkadaşlar. İzmir Bostanlı sahilinde de böyle bir durum var.

Efendim devletimiz Sakarya'yı da bir kontrol etsin, yaya yollarını diyor. Evet, bu gidişte parayı koyacak yer bulamayız, her yere ceza yazarsın. Söyle.

0: geldi videosu. Hemen açıyorum. Beyefendi ne diyor? Bebek semtinin hazin sonu diyor. Ver bakayım şöyle.
1: En kaliteli.
0: Evet.
1: En böyle tatlı ortamlarından, atmosferlerinden birine sahip Bebek Parkı.
0: Evet.
1: Bebek muhiti, semti.
0: Evet.
1: Artık ölmüş arkadaşlar. Bakın. Herkesin en doğal hakkıdır denize girmek. İstanbul'un, Türkiye'nin her noktasından, her kıyısından denize girmek her vatandaşın en asli hakkıdır.
0: Bugün çıktı ama o şeyde, onu da paylaşacağım.
1: Kaldırmıyor maalesef. İçim parçalandı. Bebek bitirildi. Aydın denen arkadaş tek başına bebeği öldürdü. Bebeği bitirdi adam, katletti adam paylaşımlarıyla. Bravo Aydın kardeş. Seni tebrik ediyorum. Çok güzel bir şeye sebep oldun. Anlatamam arkadaşlar. Bitirdi.
0: Tamam abi.
1: Yanında aile var. Yanında insanlar piknik yapmaya gelmiş. Bangır bangır müzik dinliyorsun. Küfürlü küfürlü konuşuyorsun. Ağza alınmayacak ifadeler kullanıyorsun. Yanında kadınlar var, çocuklar var. Ayı olayı. Emeklerine sağlık Aydın. Bravo. Seni yürekten tebrik ediyorum. Çok büyük bir halt ettin. Paylaşmayın. Gittiğiniz güzel yerleri, o güzel yerlerin öldürülmemesi için paylaşmayın arkadaş. Bir kesim var abi. Adab-ı muaşeretten, insanlıktan nasibini almamış bir güruh var. Bunlar her yeri öldürüyorlar. Bunlar her yeri katlediyorlar. Bunların görevi bu. Bunların misyonu bu. Bunlar asalak. Bunlar mikrop. Bunlar pislik. Bunlar insan değiller. Hayvan da değiller. Hayvan böyle yaptı.
0: Anlaşıldı, tamam. Efendim, yaya yolunu kullanan, motoruyla oradan geçen. Tabii şimdi bak, plajlar konusu başka bir konu. Hatta bugün Yargıtay'dan plajlar için emsal karar çıktı. Kıyılar toplumun ortak kullanımına açıktır. Özel işletmeler vatandaşa müdahale edemez diye. İzmir'deki, Çeşme'deki plajlar halk plajı statüsündeki alana giden havlusunu serer, denize girer. Ama maalesef her yeri ele geçirdikleri için... Şimdi bir doktor şikayet etmiş efendim, Çeşme'de galiba. Dava açıldı. Yerel mahkeme kıyı hakkını engelleyen çalışan, o işletmeyle alakalı işletmeyi ve yöneticileri suçlu buldu. Ama şimdi Bebek Parkı çok enteresan. Yani orası hafta sonu gerçekten çok acayip bir şey oluyor. Yani normal şortunu giyen de donla giriyor insanlar da denize. Şimdi... Koskoca sahili kapatıp beach yapan, oradan para kesen, ondan sonra giriş parası alanlar var. Bir de böyleleri de var yani, hani... Efendim, anayasaya göre kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında, toplumun ortak kullanımına açık. Şikayet edebilirsiniz. Hiçbir tüzel veya gerçek kişi kamuya açık sahili tamamen kapatamaz... Vatandaşın denize girmesini engelleyemez. Ha öyle, Bebek Parkı'na falan gidince de donla giremiyorsunuz yani. Bu da adab-ı maşeret kurallarına giriyor. Hafta sonu bunlar gündemdeydi. Bakalım önümüzdeki günlerde başka neler duyacağız bununla alakalı. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Da. İrfan'ım selam.
0: Selam.
2: Kartal'dan Oğuzhan.
0: Evet.
2: Şimdi sana bir şey anlatacağım.
0: Buyur.
2: Bizim arkadaşlar bir hevesle yaz tatili ayarladılar.
0: Evet.
2: Sözde 3-5 kişi. Uçak dahil 150 bin liralık tatili 90 bin liraya getirmeye çalıştılar. Bir heyecan, bir heves falan derken bir de tuttular buna. Yani ayarlayan kadına 90'ar bin lirayı peşin peşin ödediler mi?
0: Oh!
2: Tatil günü yaklaştı. Ses seda yok. Kadını arıyorlar, kadın yok.
0: Aa!
2: Mesaj yazıyorlar, mesajlar görülmedi. Telefonda bir açıyorlar ki kadın buhar olmuş gitmiş.
0: Anam.
2: Anlayacağım, bir hevesle tatil planları kuranlar şimdi evlerinde oturmaya başladılar. Aman dikkat, güvenli yerlerden tatil alalım.
0: Aman dikkat, güvenli yerden tatil alalım diyor. Sevgi Çalmaz, birçok hevesle birçok şey yaptım, sonuç... Cık demiyor, heves etmiyorum artık demiş. bir hevesle evlenmiştim diyen de var sevgili dinleyenler. Bunlara devam ediyorsunuz. İstanbul Merkez Stüdyomuza saat başı haberlerimize bir bakacağız, dinleyeceğiz. Haberlerin ardından tekrar Bodrum'a dönüyoruz. Bir hevesle ne yaptınız efendim? Bana yollayın 0549-204-0104'e. İstanbul'da yayın şu an.
3: Ritmi. Yine burada.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
5: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72.5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'nin üzerine çıktı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yapılan açıklamada çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılmasının yasaklandığına dikkat çekildi. Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan kadın destek uygulaması KADES 9.859.147 kez indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES üzerinden iletilen her çağrının en yüksek hassasiyetle ele alındığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Walls, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti.
6: Radyo D hava durumu.
5: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 34 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 41, Trabzon az bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor. Radyo
7: D. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Ağustos Cumartesi İF Beşiktaş. Organizasyon Hobosko. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Reklam.
9: Ben büyüyünce astronot olacağım.
10: Ben veteriner olacağım.
11: Ben öğretmen olacağım.
12: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin

0: tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo DJ. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Bodrum'dan canlı yayındayız. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Konumuz bir hevesle yaptığınız şeyler. Bayram Bey göndermiş. Neymiş? İyi bayramlar efendim.
1: İrfan.
0: Ne canım?
1: Az önce bir tane bayanla beraber geliyoruz.
0: Evet.
1: Radyo diye dinliyor.
0: Evet.
1: Sesini o kadar çok açmış ki ben radyonun sesini kıstım. 12 ile beraber dinleye dinleye usul usul Ankara trafiğinde ilerledik bir 10 dakika.
0: Oh! Ankara'ya selam olsun, Ankara trafiğine. Nerede trafik var? Onları da orada çok toplandığınız için sizi de yuğuluyorum. Trafiktekiler. Yuh size be Allah. Kahretmesin. Efendim bizler hafta sonu yayında yokken neler olmuş gündemde onlara bakıyoruz. Bir kast olayı gündemde. Sinemacılar iyi bilirler efendim. Doğru kastı yaparsan sırıtmaz. İşte o filmde doğru kast. Ondan sonra dizilerde doğru kast. Bazen diyorsun ya bunun yaşı kaç, oynadı, rol ne, sırıtıyor. Doğru kast değil yani. O yüzden de memlekette, dünyada kast ajansları var. Bir partimizin biliyorsunuz rozet töreninde salonda bulunanların işte iddia üzerine 200 tanesi figüranmış. Yani kast ajansından alınmışlar. Bu gündemdeydi. Ne oldu, ne çıktı ortaya? Kast çok önemli. Doğru kast. Ne oldu? Yanlış kast yapıldı. Sırıttı yani. Efendim 950 TL'ye kast ajanslarından tutulan figüran işte oyuncu adayı kardeşlerimiz. Ki yani herkes o yollardan geçmiştir. Hani bugün bakın Çağatay Ulusoy'un bile değil mi? Eşref Tek ama mesela arkada bir diziden böyle arkada geçen adam olduğunu gördük yani. Hani o hangi şeydeydi o bilinmiyor değil mi o çocuklar, o hatırlamıyoruz hangi dizide arkada figürasyon olduğu mesela. Hatırlamıyoruz.
2: Yok ya.
0: Evet. Ya ama
2: görüntüyü biliyoruz ama adı aklımıza geldi.
0: Var böyle birçok oyuncu arkada figürandır yani. Hani bakalım bu partiden de önümüzdeki yıllarda hangi oyuncular çıkacak? Yani böyle bir gündem vardı sevgili. Ne acayip değil mi ya? Vallahi billahi.

0549-204-0104. Yalnız oradaki oyuncu adayı kast ajansındaki figürasyon kardeşlerimiz parti çekimi diye bunu böyle. Acaba parti diye bir dizi çıksa önümüzdeki günlerde. İşte senaryo hazır yani, ne komediler çıkar vallahi.

Tan var mı diye soran dinleyicimiz. Tan tabii var. Tan Taşçı'nın biliyorsunuz Sende de Benden Var adlı turnesi tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz, Ağustos ayındaki konser günleri hemen hatırlatayım. 30-31 Temmuz Antalya Açık Hava'da. 21 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda. Radyo D ve Dream Türk TV'nin medya sponsorluğunda. Ayrıca konserlerin biletleri de satışta şu an. Tan Taşçı'nın konser takvimi hakkında detaylı bilgi için de biliyorsunuz Instagram hesabımızdan bakabilirsiniz.

0: Efendim bak mesajlar geliyor. İrfan diyor gençliğimde o kast ajanslarının kapısında az yürümedim diyor. Ama tabii size böyle bir parti kastı gelseydi kendinizi ne gösterirdiniz değil mi yani hani? Vallahi billahi. Şimdi bilen bilir. Bakın siz de hatırlıyorsunuzdur. Taksim'de AKM'nin önünde kast ajansları böyle oyuncu adaylarını orada toplarlar, arabalara götürürler. Hep böyle sabahları erken saatlerde böyle figürasyon, ondan sonra şey küçük böyle diyalogsuz oyuncular falan orada toplanırlardı. Herkes böyle bir kendini bir göstermek ister. Ama bu o gün içerisinde acaba böyle partinin bayrağını falan alıp kendini gösteren var mı orada? Böyle bir ön plana çıkan. Çok mesela tele o kadın programlarında hep böyle kast yapılıyor. Hep o da ortaya çıktı yani. Bir tanesi var. Bütün kadın programlarını gezmiş o. Orada. Hepsi valla.
1: İrfan'cığım selam, hoş geldin.
0: Selamlar.
1: Ben de geldim. Sanıyorum 1,5 ay kadar yoktum.
0: Ah canım.
1: Sıkıntılı süreçler geçirdik. Babacığımı apar topar Ankara'ya getirtmek zorunda kaldık. Sağlık sorunlarımız vardı, riskli kararlar almamız gerekiyordu, operasyonlar falan derken çok şükür ki birçoğunu hallettik, atlattık. Babacığımı evine gönderdim. Bir sonraki süreç için dinleniyor. İnşallah her şey çok güzel olacak. Şu an gayet keyif yerinde. O yüzden ben de kendimi toparlamaya çalışıyorum. Bir haftadan beri falan daha iyiyim. Bugün de buradayım. Seninle birlikteyim. Değillerle birlikteyim ve burada olmak gerçekten çok güzel.
0: Yani hoş geldin canım benim.
1: Ciddi söylüyorum, çok güzel.
0: Hoş geldin.

0: Evet, aslında o haberi de ortaya çıkaran yılın gazetecilik başarısı. Kim? Ebru. Soyadı neydi kardeşimiz? O. Erhan Ayvaz, İrvan'cığım ben de bir hevesle gitar aldım. Şimdi sadece duvar dekoru olarak kullanıyorum diyor.
1: Benim 2-3 tane arkadaşım var. Bunlar da bir hevesle koşu kulübüne kaydoldular. Yeni bir hanımefendiyle tanışmanın hevesiyle. Neyse, bunlar saat sabah 8'de çıktılar. Beni de kaldırdılar, abi çıkıyoruz falan filan. Neyse, bunlar çıktılar. Ben dedim ki gelirsiniz, kahvaltı hazırlarım size falan filan. Ben yattım geri abi bunlar gelmez diye. Yarım saat 45 dakika sonra geldiler. Bunlar hanımefendilerle tanışmışlar. Böyle bir 15 dakika koşmuşlar. Bizimkilerin nefesi neticesinden almaya başlayınca, burunlarını kullanamamaya başlayınca hanımefendiler uzamış gitmiş, bunlar da geride kalmışlar. Demişler ki gidelim eve kahvaltı edelim. Ya siz kaç yaşına gelmişsiniz, ne işiniz var ya, bırak Allah aşkına.
0: Bir hevesle aynı yolları yürünmüyüm diyor. Yürürsün ya, yürürsün o. İrfan, bir hevesle sana mesaj yazıyorum, sonra vazgeçiyorum demiş. Olur, o da olur.
2: Her kadehte efkarımız dağılıp gitsin. Her kadehte...
0: Mehmet Asakan Çopuroğlu.
2: Dağılıp gitsin.
3: Bir heves evlendim İrfan. Hı-hı. Bir şey var sandım yani, heveslendim. Sonrasında gördüm. Çok da heveslenmemesi gereken bir şey olduğunu.
0: Bir hevesle evlendim ama çok da hevesle yapılmaması gereken bir şey diyor.

ile uzun uzun bir şeyle anlatıp hevesle sohbet edesim o gelmiyor İrfan demiş. Ben cahille sohbeti kestim diyorsun yani. Onu anladım.

0: hevesle diyor, içtenlikle söylediğim bazı kelimelerin vesaire cümlelerin sadece okunup bir köşeye atılmasına, artık hiçbir yanıt verilmemesine, özellikle WhatsApp'ta moralim bozulacağına yazmıyorum mu demiş. Oh be. Çocukken izleyerek bir hevesle başladığım, yarım bıraktığım paten serüvenim var diyor. Bir hevesle başladım. Sanki o bileği kırana kadar o. Genelde herkesin evinde bir paten vardır. Hevesle çocukken almış, köşeye atmış. Başka ne var efendim? Şöyle bir bakayım. Buyursunlar efendim. Evet.
1: İrfan'ım, az önce bir hevesle bir şey anlattım.
0: He?
1: Ulan ben de beğenmedim anlattığım şeyi. Pişman oldum.
0: Buyursunlar, Dilek Hanım hoş geldin.
2: İrfan Bey, tuzunu bulamadık. Kasetede tuz tutak. Bulamadık.
0: Neyi bulamadın Gucum? Neyi bulamamış?
3: Vallahi ben de anlamadım. Birisi de şey yazmış abi.
0: Ne yazmış?
3: Bir heves aldım, kaktüs çiçeğini kuruttum. Kaktüsü kurutmuş adam.
0: Yani kaktüsü de kuruttuysan nereler kurumuştur yani? Nereler kurumuş? Eyvah. Pekala sevgili dinleyenler, reklama doğru gidiyoruz o zaman. Biz de bir hevesle reklama gidiyoruz. Dönüşte diğerlerine bakacağım efendim. Bir hevesle yemek yapıyorum da sonra ne yapıyorsun? Yiyenler zehirleniyor mu? Onu... 0-549-204-0104'e bunlara devam edebilirsiniz. Oo, birisi daha var. Sosyal medyayı terk mi etmiş, kapamış mı? Kim acaba? Hangi ünlü sosyal medyaya terk etmiş? Ona bakalım. Lan bir hevesle sosyal medya hesabı açıyoruz. Sonra neler. Reklamlardan sonra hepsine bakacağız. Reklamlar.
4: ...90'lar ve 2000'lerin en

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
13: Size Fuzuli uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Nasıl bir sandıkmış bu? Bu sandık kime emanet edeceğiz biz bu sandığı gibi?
1: Sandık sandıklar içinde çok şanımız var.
0: Burası Radyo D, Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. Nasıl duyuluyor sesimiz, soluğumuz? Konumuz bir hevesle. 0549-204-0104'e bir hevesle bir mesaj atın bakalım. İrfancığım, parti kur, oy verelim diyenler var bana. Vallahi bir hevesle bir partimi artık kurarım ama benim parti geceleri olur yani.
1: Sandık sandıklar.
0: Ben her gece bir parti veriyorum zaten. Organik öyle yani, kast ajansına falan başvurmadan. Hop. Alın size. Tam işte yani hani bu kast ajanslarına, ondan sonra bizim sektördekilere, sinemacılara, dizicilere konu. Tuzla'da 268 dairelik bir sitenin eski yönetiminin 3 yıl boyunca toplanan aidatları ne yaptığı ortaya çıktı. Ya o yüzden ben yani anca işte mekanda eğlenceli bir parti yapabilirim. Yani ben çünkü bir oluşum içine girmek falan, ne bileyim böyle ya, çok büyük sorumluluklar. O parayı elde tutunca o parayı ne yapacağını şaşırıyor insan. Yani gerçekten hiç bana göre değil ya. Memlekette böyle hani lan parayı vurdu, şuna bak sosyal medya fenomeni, vay be nereden nereye geldi diyorlar ya. Ya bunlar gerçekten nereden nereye geldi? Yani hayatımıza bir anda girmiş insanların, hani nereden geldiği belli olmayan insanların ellerine böyle bir anda güç, para geçince ne hale geldiklerini böyle şapır şapır dökülüyorlar, görüyoruz değil mi? Görüyoruz. Bakın site yönetimi değil mi? Eline para geçmiş. Vatandaşın parası. Toplanan aidatlar. Bak bu aidatları kişisel hesaplarına aktarmışlar. Ve bu aidatlarla kumar oynamışlar. Yasa dışı bahiste kullanmışlar bunları. Yani o yüzden bazen gerçekten hani sorumluluk alıyorsun ama senin vücudun, senin vicdanın o sorumluluğu almaya elverişli değil yani. Sen milletin parasını veyahut da kendi paranı bile idare edemeyecek bir adamsın yani. Site sakinleri diyor ki yönetime geldiğimizde 22,5 milyon lira yakın paranın eski site işte başkanının hesabına aktarıldığını öğrendik diyor. Yeni yönetim diyor. Siteye yaklaşık 11,5 milyon lira borç taktığını, doğalgaz, elektrik, hepsi bir de bunları da kaçak yoldan kullanmışlar. Yani site, millet oturduğu site yönetimi iflas etmiş. Site iflas etmiş. Eski yönetimi diyorlar toplantıya davet ettik. Ardından tehditler almaya başladık. Olaylar gelişmiş böyle. Toplantıda bunları böyle tehdit etmişler efendim, vuracaklarını söylemişler. Bir de demişler ki bakın bunu sağa sola duyurmayın. Bilmiyorum tabii, iddia böyle. Drone'la bomba atarız falan demişler bu siteye. Böyle bir şey gündemde, haber ajansları haberleştirmiş. Yakında bak bunları çok duyacağız. Böyle böyle site yöneticilerinin nasıl dolandırdığını vatandaşın. Elinde para var. Hani Haluk Levent gibi yani mevzu yani orada. Yani daha bunları çok duyacağız sevgili dinleyenler. Ya

sevgili dinleyenler, yani bunları o site yönetiminden gönderemiyorsunuz da. Yani böyle de bir şeyler var ya. Yani. Herkes gelmiş oraya, parayı katlama kıvırma dönemine, şeyin evresine geçmiş. Aman o parayı katlama kıvırmayı elinden aldığını hissedince elinden gelen pisliği yapıyorlar ya.

0: artık. Şöyle bir mesaj var. Bir hevesle dünyaya gelmişim. Söyleyeceklerim bu kadar. Güzel. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Buyursunlar.
1: İrfan. İyi bayramlar İrfan.
0: İyi bayramlar efendim.
1: Hevesle bir araç yol kayıt kamerası aldık. Kurulum programı olan kutuyu atmışız. Elimizde patladı İrfan. Bozumdan Murat.
0: Neyi kutuya atmış onu?
2: Kurulum programının olduğu kutuyu.
0: Evet,
2: atmış. Kuramamış, öyle kalmış.
0: Kurulum işte şeyinin olduğu, işte belgesinin olduğu kağıdı da kaybetmiş. Açıyorsun internette, yazıyorsun, orada anlatıyorsan her şey var ya. Onu. Evet. Maalesef bakayım. Abi babam şu an trafikte bir hevesle senin erik dalı çalmanı bekliyorum demiş. Var mı erik dalı çocuklar? Elimizde kalmadı. Erik dalı değil de çam ağacı var. Babacığımıza. Bakayım şöyle bir. Maşallah maşallah İrfan diyor. Haluk Levent gibiler yesin. Maalesef işte böyle bir şey oldu sevgili Oya ablacığım. İrfan diyor hafta sonu bir hevesle denizin üstüne kurulu bir aqua parka gittik. Meğerse ebeveynin de çocuklarla girmesi gerekiyormuş. Hocamla ben korktuk, giremedik, çocukları da sokamadık diyor. O ne güzel bir aqua parkmış orası ya. Öyle olmalı, çocuklar orada sahip çıkmak lazım yani. Ne güzel karar almış, helal olsun o aqua parka. Bak ebeveynle girmeniz gerekiyor demişler aqua parka. Artık o kaydıraklara, gökten şeylere falan. Çocuklar cesaretli. Aile olarak girememişler. Ya çocukken yaptığımız şeyleri büyüyünce korkuyoruz, yapamıyoruz yani. Evet. Ama helal olsun yani, o aqua parka güzel bir karar almışlar. Peki acaba çocuğa da soruyorlar mı? Sizin rızanız var mı? Bak ananızla babanızla kaydıraktan kayabilirsiniz ancak diye soruyorlar mı? Hiçbir çocuk da istemez babasıyla anasıyla kaysın kaydırak.
2: Yok, ha? Orayı yapma, onu yapma, bunu yapma.
0: Vallahi billahi. O zaman çocukluğunu yaşayamaz orada da. Bir de böyle de bir durum var. Ama ilginçmiş. Pekala bakalım efendim. Şuradan şöyle.
3: Abi eve geldim de vakit geçer diye bir hevesle gittim. Oyun bilgisayar aldım. Dün akşam işten eve geldim. Çıktım, sonra spora gittim. Spordan geldim, bilgisayar açtım. Masasına oturdum abi. Hı. Kafayı böyle geriye attığım gibi ağzım açık bir şekilde diyerek uyumuşum. Hı. Bugün sabah da Fransız restoranlarında yürüyen havalı garsonlar gibi kafam geriye doğru bir şekilde yürüyorum. Her yerim tutuldu. Hevesim kursağımda, boynum ensemde kaldı.

Bak bir de böyle bir şey var. Burak Tekin diyor efendim. Bir hevesle bir sevdiği sanatçının konser biletini almış. Buzum bulguru. Diyor ki sevdiğim şarkıların hiçbirini söylemedi diyor bak.

0: Yani en sevdiğin şarkıcının da konserine gidersin, senin sevdiğin şarkısını söylemez mi ya? Kim onu yazar mısın?
1: Vallahi sahneye atlardım abi böyle bir durumda. Hı? Ya. Vallahi sahneye atlardım öyle
0: ne
1: bir durumda.
0: Ne diyeceğiz? Söyle lan diye gırtlağına mı çökeceğim? Allah'ım. Ya bazen şey oluyor yani şarkıcılar repertuarlarını o mesela bazı şarkıları niye almıyorlar? Ya onun söz ve bestecisiyle bir sıkıntı yaşamış oluyor. Ne bir telifle alakalı bir sıkıntı çekiyor. Var öyle. Ya örneklerini söyleyebilirim. Neyse sonra söyleyeyim şimdi karıştırmayayım ortalığı. Selam İrfan'cığım, Bodrum'da mısın? Neresindesin? Buradaysan hoş geldin demiş. Kimmiş bakayım bu hanımefendi, neredeymiş? Arar mısın abi? Başında alo, merhabalar.
2: Merhaba İrfan.
0: Merhaba. Bodrum'un neresi lazım size hanımefendi?
2: Ben Türkbükü'ndeyim. Sizler misiniz?
0: Türkbükü'ndesiniz. Biz de ne Bükü'ndeyiz biz çocuklar? Bu neresi? Ne Bükü burası? Başka ne Bükü var buralarda hanımefendi?
2: Oo, çok büyük bak orada. Küçük Bük var. Ada Bükü var. Bükü ne olduğunu biliyor musun bu arada?
0: Bük o böyle kıvrımlı yer mi? Ne oluyor Bük? Bük ne
2: diyor? Türkçe'de koy diye geçiyor.
0: Koy işte yani, o işte koyun o.
2: Koy ha, evet.
0: Evet. biz sizin eve doğru yanaşacağız. Bir konum atarsanız Seyyarya stüdyomuz. Ufak ufak gelirim ben böyle.
2: Aa, ciddi misin?
0: Vallahi bak, at bir konumu bakayım ben. Böyle ufak ufak böyle Fidayda eşliğinde geleyim ben. Sana da o.
2: Tamam.
0: Tamam. Öpüldüm. Bay bay.
2: Bay bay.
0: Böyle büke büke gidelim çocuklar biz bu koylarda.
1: Ver abi sırtıma benim.
0: Ne Bükü dedi? Ada Bükü var. Ada Bükü benim eski oturduğum yer. Ondan sonra Türk Bükü, Küçük Bük, Büyük Bük.
1: Büküle büküle gidiyor.
0: Büküle büküle yaylana yaylana gideriz. Reklam. Reklamlardan sonra bakacağız. Bir hevesle konumuz bugün. Bodrum'un hangi bükülerine gidelim sevgili dinleyenler? 0549 204 0104. Reklamdan sonra buradayız.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Küçükçekmece, Çağlayan Zincirli Kuyu, Mahmut Bey Bahçeşehir, Ok Meydanı Seyrantepe hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye çevresi ağır ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.04 değer kaybıyla 13.798 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.525 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Biz.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.

Radyo D'den canlı yayınımız buradan Bodrum'dan devam ediyor sevgili dinleyenler. Saatlerimiz de 18.52. Konumuz bir hevesle. Bu arada şeyi söyleyelim hemen. Bu gece itibariyle biliyorsunuz kazandıran program olduğum için hemen söyleyeyim. İndirim var. Neye? Motorinin litre fiyatına bayağı 3 TL, 3 lira falan, 2 TL 95 kuruş indirim var efendim. Ona göre 12'den sonra çarpın. İndirimden sonra yolda benzin alacak olanlar. Güzel yani 3 TL'ye yakın indirim de bayağı kardayız yani. Bak. Bak kimse size böyle bu kadar kazandıran bir program sunmuyor efendim. Haberiniz olsun. Ve sosyal medyaya veda ettiğini açıkladı. Aslında baktım az önce her yerde haber var işte. Gülben Ergen sosyal medyaya veda etti falan. Hayır. Sadece galiba Twitter yani şimdiki ismiyle X hesabına veda etmiş. Şarkıcı Gülben Ergen iyilik ve adalet arayışıma son veriyorum demiş. Veda ederken de gerçekten iyilikten maraz doğuyormuş diyor. Sıla Bebek'le Fatma Nur ve kızı vakalarında tarafıma savcılığa şikayet

şikayette bulunmuşlar diyor. Narin davası sürecinde tehdit edildim. Rojin Kabayiş davasında linçlendim. Haluk Levent konusundaki süreçle ilgili herhangi bir gerekçeyle ifadem istendi bilmiyorum. Ancak gidip ifademi eksiksiz vereceğim. İyi niyetle atılan adımların bu şekilde manipüle edilip insanların burnundan getirilmesi sebebiyle ben de bizzat sorumlular hakkında yasal şikayet hakkımı kullanacağım. İfade sürecimin ardından iyilik ve adalet arayışıma son verip ex hesabımı donduruyorum demiyor. Yani sadece Twitter hesabımı dondurdum diyor. Instagram'dan devam diyor. Oradan da abonelik açmış Gülben ablamız. Oradan devam. Yani özellikle kontrol ettim. Ex hesabı evet ama Instagram'dan devam ediyormuş. Gülben Ergen.

0: Konumuz bir hevesle. Ne yaptınız efendim bir hevesle? Bir hevesle tekstile başladım. Hevesim şeyimde kursağımda kaldı, bırakamıyorum demişim. Mustafa Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: İrfan'cığım iyi haftalar, güzel
0: İyi haftalar olsun efendim.
1: Kardeşim nerelerde sekiyorsun bugünlerde? Bu, ne? Ben epiden beri 3-4 günden beri uzak kaldım aracı da.
0: 3-4 gündür yokuz zaten.
1: Seni dinleyemedim güzel kardeşim. Benim için bir Azize çalar mısın? Şöyle güzel bir oyun havası Azize.
0: Azize?
1: Görüşmek üzere, kolay gelsin.
0: Azize kim? Çocuklar Azize onu mu diyorum acaba? Azize diye şarkıcı çıktı, haberimiz mi yok?
2: Abinin aklında herhalde Azize diye biri kalmış.

0: Dadacığım diyor şu an iki koldan fön çektiriyorum. Bir yandan seni dinliyorum demiş. İki koldan fön nasıl oluyor? Yani iki koluna mı fön çektiriyormuş hanımefendi? Hanımefendi kolunuzdan mı saçınız çıkıyor onu? Onu anlamadım. İrvan'cığım diyor bir hevesle kano aldım ama şişme olanında. Şişme kano nasıl oluyor ya? Bir tane var onun adı neydi bir tane?
1: Sap.
0: Sap mıydı o bir tane?
1: Bu kano farklı.
0: Bu kano farklı ama.
1: Aman evet. Dikkat etsin abi böyle ona binip de çok açıkta kalanlar
0: büyük
1: var.
0: Bir hevesle şişme kano aldım bir kere bile binmedim diyor. Kanoya binilmiyor zaten. Ya şişmesine hiç binme zaten onu. Ama küçükken herkes böyle şişme bir şey alıyor. Size onu kano diye kitlemişler söyleyeyim. Şişme ne aldın? Yani denize...
1: Abi şişme deniz yatağıymış burada o zamanlar ya.
0: Yani herkes bir almıştır. Evet şişme bir şey. Sevgili dinleyen. Dur. Dur çocuklar durun. Küçükken ama özellikle hani ne bileyim simit ben hatırlıyorum. Selim, kuzenim Selim kulakları çınlasın. Biraz da tombişçene bir küçüklüğü vardı. Şimdi zayıfladı. Şimdi dinler radyoda üzülmesin yani. Hani gerçekten yani tombişçeneydi bebişim. Kuzenim Selim heves etti. Dedi ki bir tane simit alacağım dedi. Ondan sonra simiti aldı. Biz daha şişirmeden kafasından geçirdik. Böyle göbeğinin üstüne. Bu sefer çıkarmaya zorlandık. Onun göbeğin üstündeyken ağzımızda şişirdik biz onu. Heves etmiş çocuk. Neyse denize soktuk. Gün boyu biz de denizde kaldı. O zaman dedemlerin yazlığındayız. Eve gittik. Ondan sonra hepimiz duşumuzu aldık. Sofra hazır bahçede oturduk. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra... Dedem dedi ki Selim nerede dedi. Selim yok. Aa dedik Selim yok. En son şişirmiştik biz onu dedik. Sevgili dinleyenler şimdi duşa girmiş. Tabii güneşte de yandığı için şeyin de havasını indirmiş. Şişme neydi simitin. Ondan sonra tabii yandığı için vücudu çıkaramamıştı onu. Sırtı yandı. Kurban oldum. Oturmuş küvetin içinde ağlıyor. Ya. Biz en son bir makas getirdi annemler. Kestik onun şişmesi midini. Bir daha heves etmedi. Ne simite. Şişme hiçbir şeye heves edemedi çocuk.

0: Efendim İzmirlilere müjde. Biliyorsunuz radyoda yayın teknolojilerinde daima en önde. Çok işim var. DAB ve radyoda mükemmel uyum içinde ve fark yaratan yayıncılığı buluşturuyor efendim. Arabanızda artık İzmir'de DAB ve DAB Plus yayınlarımızı sizlerin huzurunuza sunduk. Yani dünyanın en son radyo yayıncılığı DAB. DAB ve DAB Plus. Öyle cızırtı mızırtıya gerek yok. Arama frekansa gerek yok falan. Böyle parazit olmaksızın Radyo D'yi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB fonksiyonunu açın. Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi artık İzmir'de de dördüncü kanaldan yüksek ses kalitesiyle böyle pırıl pırıl kendin geldin ya dinleyebiliyorsunuz efendim. İzmir'e de DAB artık. Çok sıkıldım iki. DAB hizmetimiz de var. Şimdi haberler, saat başı haberlerimiz var. İstanbul Merkez Stüdyomuza bırakacağız. Bir hevesle efendim konumuz. Bir hevesle ne yaptınız? 0549-204-0104'e yollayın. Bir hevesle şunu yaptım İrfan, kursağımda kaldı diyebilirsiniz. Yayın İstanbul'da.
1: Bu yaz gittiğin her yerde, her zaman senin.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye genelindeki barajlı santrallere gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %140 artışla 72.5 milyar metreküp'e yükseldi. Yılın ilk yarısında hidroelektrik üretimi 57 milyar kilowatt saate çıkarak rekor kırarken elektrik üretiminde HES'lerin payı %32'nin üzerine çıktı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinlik düzenleneceğini açıkladı. Tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yapılan açıklamada çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleri kullanılarak hedefli reklam yapılmasının yasaklandığına dikkat çekildi. Kadınların tehdit anında tek dokunuşla güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan kadın destek uygulaması KADES 9.859.147 kez indirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KADES üzerinden iletilen her çağrının en yüksek hassasiyetle ele alındığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Walls, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın diplomasiye daha fazla zaman tanımak amacıyla İran'a yönelik saldırıları üst üste ikinci gecede de durdurduğunu belirtti.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 34 derece. Ankara az bulutlu 30, İzmir güneşli 38, Antalya güneşli 41, Trabzon az bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Piyasaların 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.04 değer kaybıyla 13.798 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.525 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo T. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık.
2: Türkiye tribünü işte bu demek. Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden tarih yazarak şampiyon olan ve altın madalya kazanan Filenin Sultanlarını tebrik ederiz. Türkiye'nin gururu sizsiniz.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Geldik efendim. Radyo D'den canlı yayınımıza Bodrum'dan buradan seyyar stüdyomuzdan devam ediyoruz. 0549 204 0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Sizler bir hevesle yaptığınız şeyleri yolluyorsunuz bugün. Konumuz bir hevesle. Bakın az önce dedi ya bir dinleyicimiz bir hevesle evlendi mi diye. Çok da heves etmemek lazım bazen. Doğru karar önemli. Bakın bugün abesle iştigal eden haberlerden birisi Ankara'da bir abimiz eşiyle tartıştıktan sonra sakinleşmek için 250 kilometre yürüyerek Eskişehir'e ulaşmış hemen. Görüyorsun. Ama Eskişehir doğru karar. Tam böyle rahatlanacak yer Eskişehir. Güzeldir Eskişehir'imiz. Selam olsun. İdeal yer yani sakinleşmek için. Ama yürüyerek nasıl bir sinirse artık yani. Çok acayip değil mi? Niye kızmış olabilir yani?
1: Abi adam kadın dırdırından bıkmıştır ya.
0: Kadının dırdırından. Sen nereden bileceksin kadın dırdırını Allah'ını seversen. Kadın dırdırı diyor bu yaşta. Yani acaba geri dönecek mi? Tabii yani. Ne olsa geri döner abimiz. Lan millet 5-3 kilometre yürüyemiyor. Yani ta Eskişehir kaç kilometre demiş? 250 kilometre. Çok acayip yani. Yine boşa yormuş kendini. Ya boşa yormuş kendini tabii. Sevgili dinleyenler, siz sinirlendiğiniz zaman böyle bir sinir harbindeyken falan yani ulan ben bir yürüyeyim diyor musun? Neye yürüyorsunuz yani? Ne tarafa, kime yürüyorsunuz yani? Bilemiyorum. Sizin de böyle bir yürüyüşe ihtiyacınız var mı acaba? Ha?
2: Naza çekme kendini, bana bir teslim et be. Senin o güzel yüzü suyu hürmetine.
0: Bazen nasıl başın cezasını ayaklar çekiyordu arkadaşlar?
1: Akılsız başın abi.
0: Bir daha söyle.
1: Akılsız başın.
0: Akılsız başın cezasını ayaklar çekiyor. Bak dinleyicimiz yazıyor, adam anca sakinleşmiş demek ki diyorum.

Ya doğru söylüyorsun. Ne yapsın adam diyor İrfan. Adam kendini dağa, taşa vurmuş, yola vurmuş. Ha, eğer ki bir kavga çıkacaksa onun yerine yürümeyi tercih edin.

Bak mesaj geldi İrfan abi diyor. Bir gün kardeşime çok sinirlenmiştim. Tokamı kırdı diyor. Onunla aynı asansöre binmemek için ben de bir hevesle 10 kat merdiven çıktım diyor.

0: Eskişehir'e yürüyen abimize, yatıya giden abimize armağan ediyorum.
1: Abi şimdi bu abimiz güzelce 250 kilometre gitmiş.
0: Evet.
1: Yere gitmiş. Şimdi dönüş nasıl olacak? Yengenin de bir şekilde oraya gitmesi lazım ki adamı bir daha sinirlendirsin. O 250 kilometreyi de adam geri verecek ya.
0: Ya. Bu adamın sinirlendirilmesi lazım. Tabii. Aynı hevesle bu yolları yürür mü yoksa ya? Yani? Yürümez. İrfan ben de anca Ankara'da bir Kızılay yapıp geliyorum diyor. Güzel. Yani işte sinirlenince böyle birileri meditasyon yapar. İşte bu abimiz de o meditasyonu yürümede bulmuş arkadaş. Herkes farklı yürüyor. Kimi Instagram'dan yürüyor. Kızınca siz efendim o meditasyonunuzu sinirlenince nasıl yapıyorsunuz? 0549 204 0104'e bakalım örnekler bir gelsin bakayım. Bak diyor ki abimiz diyor ben diyor diğer odaya geçince enseleniyorum diyor. Resmen ne yürümesi diyor. Nereye yürüyoruz? Ver bakayım şunu.
2: Canım. Bahar.
0: Aa, İrfan, Bahar geldi.
3: Merhaba ben Ümit. İrfan neredeyiz?
2: İrfan merhaba ben Fatma.
0: Oo. Bugün annemiz İrfan, de var herhalde.
2: İrfan ailecek Ankara'ya geldi. Tabii ki Ankara'da da seni bırakamadı.
0: Canım.
2: Sana mesaj yazdık. Beraber Ankara'dayız.
0: Oh canım.
3: Deliyiz İrfan her yerde.
2: Deliyiz İrfan.
0: Deliler ya.

0: İrfancığım ben de istifa edemiyorum, eve yürüyorum demiş. Hemen şuraya bir bakalım efendim. Aydemir Bey mi? Buyursun.
1: Adam belki de kendinden uzaklaşmak istemiştir İrfan.
0: Tabii. Adam kendi içinde çıkmış yürüyüşe ya. Vallahi. Ne diyor? Adamın içine Kılıçdaroğlu kaçmış. İnşallah paralı yoldan yürümemiştir diyor bak. Zafer yazmış. Yani hala daha sakinleşemediyse orada Eskişehir'den bir Antalya'ya doğru yürümeli adam. Doğru. İrfan sen ne diyorsun diyor. Karı dırdırı insanı filozof eder, seyyah da eder diyor bak. Ya karı dırdırı böyle bir şey.
2: Abi gördüm.
0: Yani geçenlerde okumuştum. Dünyanın en önemli yazarı eşinin dırdırından fırsat bulup o yemek hazırlarken en önemli yazılarını, romanlarını bitiriyormuş efendim. O nerede onu bulsam var ya. Çok önemli gerçekten. Sonra yıllar sonra itiraf etmiş. Bunun böyle olduğunu, eşinin dırdırından sadece o yemek hazırlarken fırsat bulup yazılarını yazabildiğini söylemişti. Çok önemli. Şuna bir bakayım şöyle bir.
3: Evet. Ben de sinirlendiğimde MP3 çalma listesinde yürüyorum. Hı. Gerçi ben her durumda o listede yürüyorum ama.
0: İrfan beylerin yürüyerek stres atmadaki yüksek marifeti böyle anca an asla başka bir şeye yoramam bunu demiş. Azme bak mı desek, yürütüne mi bak desek İrfan diyor. Vallahi bu abi bu azimle neydi duvarı...
2: Taşı bile
0: çok sinirlenmiş gerçekten. Bak hanımlar da o bayağı kalori yakmıştır adam diye yazmış. Kalori olarak bakıyorsun değil mi olaya?
2: Aslında eşi onu düşünüyormuş abi, gördün mü bak.
0: Yani hayır şimdi adamın... Bak hanımların bakış açısı öyle ya. O adam ne güzel kalori yakmıştı. Kendi yürüyemiyor ya onu. Değil mi kız? Vallahi yani böyle adamlar... Yani bu yürümeyle buna hududu geçer. Sınırı geçer. Oradan Irak, Suriye, Muriye gider ya. Vallahi. Öyle sinirlendiriyorsunuz ya. Yani oradan mesela Trakya'ya doğru yürüyebilir yani. Rusya'ya doğru oradan. Genelde Batum'a doğru yürüyorlar biliyorsun.
2: Abi sınırda sorarlar nereye gidiyorsun?
0: Hı?
2: Karımdan kaçıyorum der.
0: Karımdan kaçıyorum diyecek. Tabii yani o zaman sınırlara yeni düzenleme gelmeli. Karısından kaçanlara izin verilmeli. Arkadaşlar. Yani... Yolda bu abi bir şeyler ikram ettiler mi acaba yani? Abi babam Ankara'da olsaydı kesin odur derdim diyor dinleyicimiz. Bak benim babam da yürümeyi çok severdi. Küçükken deli olurdum, ben sevmezdim yürümeyi. Ne güzel yürürdü. Ama sinirden değil, babam valla spor olsun diye çok güzel yürürdü. Bakayım şöyle... Hadi bakalım yiyorsa geri dönsün demiş bir dinleyicimiz. Abi yani geri dönmez. Bu adam dönmez yani. O daha ileri yürür yani. Uygun adım marş marş marş gider ya. Yani. Bakalım. Adam karısı soğanın 80 TL olduğunu söylemişse beyni sunalıp yan yürümüştür diyor.
2: Abi yürürken eşi ne yaptı acaba? Evde böyle kısırlar, börekler, komşular.
0: O da partiye devam yani. Kast ajansıyla partiye devam. Yani. Acaba adamı kesti mi 250 kilometre? Acaba daha ne kadar yürümek istiyor yani hani? Tabii.

0: İrfan diyor benim de bir sefer yürümüşlüğüm var ancak 4-5 kilometre oldu diyor. Peki beyefendi yani 4-5 kilometre sakinleştirdi mi sizi? Yani gittiniz mesela 4-5 kilometrede arınabiliyor musunuz? Hala arınma diyor musunuz yani? O da önemli.
1: Aşık ve ayrıldık, biz aşkı meğer bir oyun sandık.
0: Efendim kaç kilometrede sakinleşirsiniz? Size sorum...

Ya İrfancığım, bazılarında çene böyle bir şey diyor. Eskişehir'e hızlı tren gitti mi arkadaşlar? Bir bakayım. Bir baksanız orada bir. Yapay zeka sor bakayım.

0: İrvan'cığım ben kimseyle tartışmıyorum ama o içimdeki enerjiyi durdurmak için Ümraniye'den Üsküdar'a sahilde yürüyorum demiş. Var mıymış yüksek hızlı tren?
1: Olmaz mı abi?
0: Ya abi o zaman trenle döner oradan.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Mars'ta gün batımı, dünyadaki kırmızı turuncu renkteki gün batımlarından farklı olarak mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük olduğu için saçılmanın az olması, hem de mavi ışınların diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo'da 104'te.
3: Radyo'da Top 20.
5: 104'te Radyo'da.
6: Reklam.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
11: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
12: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
13: İskeletor ailemi aldı.
14: Baba!
13: Ve dünyamızı yok etti.
12: Bu yaz gücü keşfedin.
13: Hepsi onlar için.
12: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
15: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
13: Konuşma zamanı geçti artık.
12: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
16: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
17: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
18: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
2: Sıradaki şarkı Vantilatörü kendine çevirip kimseye vermeyenlere gelsin.
4: Radyo D. Hayat.

0: Bodrum'dan, Seyar stüdyomuzdan herkese selamlar olsun. Saatlerimiz 19.32 yapmış. 2,5 saat. Seyar stüdyo da akıyor mübarek. Vallahi billahi. Şimdi yavaştan tabii böyle gün batımına doğru Bodrum'dan geçecek hava. Canlı yayında gün batımını izlemek çok güzel olacak. Ama geç batıyor değil mi? Kaç? Dün mesela 9'a...
1: Aynen 8.30-9
0: arası. 8.30-9'a doğru artık. Efendim, dün mesela biz bir hevesle dedik ki Gümüşlük'te gün batımını yakalayalım. Dedim ya o saate kadar batar dedim ama batmadı. Yakaladık. Artık tabii günler uzadı böyle. Havalar böyle geç kararıyor. Efendim 0549-204-0104 hevesle yürüyenler ne yapıyorlarsa mesajlarınızı görüyorum. Bir hevesle aldım hiçbir şey kullanmadım demiş bir hanımefendi. Genelde hanımlar internette görüp bir hevesle bir şey alıyorlar sonra eve tıkıyorlar. Ya da geliyor sipariş kurye getiriyor istedikleri gibi olmuyor falan. Ev böyle çekmeceler bir hevesle dolu eşyalarla kaynıyor. Evet. Başka neler var? İrfancığım sen de yürüyerek keşke Eskişehir'e gelsen mesajları. Var. Beni de yani o derece sinirlendirmiyor kimse. Yani buradan Mira Fatma Official'a sesleniyorum. Dinleyici Eskişehir'e gitmemi istiyor. Bir sinirlendirmen lazım. Beni. Bir sinirlendir bir görelim. Bir deneyelim bir bakalım.

0: Öyle bir hevesle nikah kıyıyorsunuz, sonra yürü bakalım yani. Olacak iş mi? Bazı dinleyicilerimiz bir hevesle aldığımız eşyalarımızı artık değiştiriyoruz. Bir de moda, her sene bir mobilya modası yeter artık ya. Vallahi. Bir sene farklı bir moda çıkıyor. Bu sene bohem modası. Ondan sonra hohem modası. Bugün bir yazı okudum. Diyor ki evi var mesela 10 milyonluk. Aidat günü gelince morali bozuluyor. Arabası var 3 milyonluk, benzine zam gelince indirim kuyruğu kolluyor. Yazlığı var 5 milyonluk ama yılda birkaç gün bile gidemiyor. Çünkü hayatı sürekli çalışarak geçiyor. İnsanlar serveti sadece mal biriktirmek sanıyor. Oysa gerçek zenginlik zamanı satın alabilmektir. İstediğin gün uyanıp istediğin yere gidebilmektir. Hayatı emekli olunca yaşarım diye ertelememek en büyük zenginlik budur. Çünkü sahip olduğun en değerli varlık ne evindir, ne araban, ne eşyan, ne de yazlığın. En önemli şey zamandır, zaman. O kadar doğru ki vallahi billahi. Bizim memlekette aman işte hükümet nikahını kıyayım, imam nikahını kıyayım, evleneyim, arabayı alayım, evi alayım ama sürekli çalışarak alayım bunları. Oluyor. Çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Yani ev almak için yaşıyoruz maalesef. Sonra hayatın tadına varamıyoruz. Ondan sonra zaman geçmiş oluyor. Ben ne yapayım o elden ayaktan düştükten sonraki zamanı? Vallahi. O yüzden çok özeniyorum böyle hani bir karavanda yaşamalar, kamplar içinde olanlar var ya, helal olsun onlara. Evet, özgürlük zamanı iyi kullanmak. Bu çok önemli bu demin anlattığım yani. Biz şey yapıyoruz çünkü aldığımız malın bekçiliğini yapıyoruz yani. Hani evin bekçisi miyiz biz? Yazlığın bekçisi miyiz biz? Öyle bakıyorum mesela bu Bodrum'da da komşularımız. Ona geliyor mesela. Aman şu duvar şöyle olmuş, bu duvar böyle olmuş. Bilmiyorum. Ya yaşamanı, yaz tatiline bak ya, Allah seversen. O yüzden biz malın bekçisi değiliz arkadaşlar. Mantıklı gelmiyor değil mi? Hayat kısa, yani yarına çıkacağımız belli değil falan. Böyle bir durum. Efendim ne yaptık? 19.40 yaptık. Sizin de hevesle aldığınız şeyleri gördük. Eşyaydı, bir bilmem neydi. Başka var mı bakayım şöyle bir önemli bir mevzu. İrfan, arkadaşıma bir doktor hevesle sana yeni deneyeceğim tık tık tık oturacak yüzüne diye korkunç bir şey yaptı. Botokstan arkadaşımı tanıyamıyorum diyor. Vallahi heves edip millet suratına bir şeyler yapıyor da yaşlanınca göreceğim. Şimdi mesela bir 10-20 yıldır bu revaçta ya, botoks. Ondan başka neler yaptırıyor millet botoksun dışında? Dolgu.
1: Ne? Dolgu. Gıdık aldırıyorlar abi.
0: Gıdık var. Yani ondan sonra damat botoksu. Şimdi 20 yıl sonra göreceğiz vücutta ne fireler verecek yani o.
1: Damat gelin olacak.
0: Yani o hevesle damat ne oluyor görünüyor. Hevesle yaptırıyor millet ama herkes heves ediyor canım. Millet, herkes genç kalmak istiyor zaten. Hani ama göreceğiz sağlık açısından ne olacak. Yani bir ne fireler verecek vücut yani. Efendim son partımız bela şarkılar ayarladım o son parta. Bodrum'dan şöyle bir gün batımını böyle bir müthiş bir efkarla kapatacağız.

0: Ne istersiniz? Türk sanat müziği mi? Bugün Bodrum'a, bu gün batımına neyle veda edelim efendim? Daha kaç gün batımımız kaldı? Kaç? İrfancığım diyor, bizim iş yerinde herkesin hevesle mesaj attığı bu günde benim sana söyleyecek hiçbir şeyim olmaması demiş. Canım benim. Yani bazen bazıları konuşur, siz susarsınız. Bazen siz konuşursunuz, onlar susar. Demek ki susmanız gerekiyor. Abi tam şu anda çaldığın şeyin adı ne? Bu dünyanın en önemli klarnet virtüözlerinden Vasilis Salayas'ın
1: İrfan baba, hayırlı yayınlar.
0: İyi akşamlar.
1: Görüşemiyoruz. Gün batımını çekiciyle şey yapalım abi. Veda edelim abi.
0: Çekiciyle. Çok çekici adamsın. Bodrum'un çekicisi. Valla Bodrum'da ne zaman yolda molda kalsak, Mesut'cuğum sağ olsun. Çekici Mesut. Çok çekici adam. Gördün mü sen Mesut'u hiç? Hı?
2: Yok abi. Yok.
0: Bak WhatsApp'taki profil fotoğrafına bak. Bakayım. Aa, fotoğrafını kaldırmış.
2: Adam o kadar mesleğine düşkün ki direkt çekiciyi koymuş. O.
0: Çekiciyi koymuş fotoğrafını. Yani buradan anla, çok çekici yani. Çok çekici adam yani. Oradan. Efendim, İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz ve biraz sonra geliyoruz final için. Reklam.
3: Ritmi. Yine burada.
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: Avrupa yakasında Edirne Kapı Küçükçekmece, Çağlayan Zincirli Kuyu, Mahmut Bey Bahçeşehir, Ok Meydanı Seyrantepe hattı etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye çevresi ağır ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Piyasaların 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.04 değer kaybıyla 13.798 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.34, euro 53.86'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.167, çeyrek altın 10.525 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

0: ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Efendim Radyo D'de bugün Bodrum'dan saat 17'de canlı yayınımızı başlattık. Haftayı da açtık ve geldik artık programın sonuna. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum Dada Bey demiş. Berkant'tan Türk sanatının en güzel şarkılarından biri benim için Samanyolu. Kapanış şarkısı olsun demiş. O olur mesela Tanju Okan olmaz mı? Berkant'a müthiş şarkılara imza atmış çok değerli bir sanatçımız. Onu da yarın ayarlayayım. Makinenin içinde nerede bulacağım ben onu? Radyoda da, radyoda da makine, radyoda da. Efendim müthiş bir Tanju Okan şarkısıyla kapatacağım. Evet. Bu arada Ankara'da bayağı sağanak yağış varmış bugün öğlen saatlerinde. Nedir durum? Araçlar sular altında kalmış. İstanbul'da böyle havalar serin geçiyor. Yarın da yine böyle olacak. Bir 5-10 gün daha yani Ağustos'un ilk haftalarına kadar böyle geçecek.

Efendim elinize, yüreğinize mesaj atanlara çok teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Instagram'dan biliyorsunuz İrfan Boşluk Aslanhan. Oradaki dostluğumuz çok önemli. Genelde böyle geceleri falan yazışıyoruz sizinle orada. Böyle yani çok tatlı bir kitleyiz orada. Çok güzeliz. Çok da hoşuma gidiyor varlığınız Instagram'da yazanların. Sağ olun efendim. Böyle az ve öz orada sürekli yazan bir kitle var ve hepsi de iyi ki varlar. Yani ben hiçbir zaman Instagram'da sizin iyi niyetinizi kullanmayacağım. Yani açayım mı orada abonelik falan? Hani hiç böyle hayaller kurmuyorum. İlerleyen yıllarda bir dernek kurayım. Takipçilerim oraya işte yardımda bulunsunlar. Hiç öyle hayallerim yok. Yani ne bileyim bu kadar takipçim var onların duygularıyla oynayayım diye düşünmüyorum yani. Evet. Açayım mı abonelik ister misiniz efendim? Söyleyeyim. Yapalım mı öyle bir şey?

0: anılar canlandı yine.
1: Biliyorsunuz radyomuzun sıradaki parça kime gelsin? Bugün. Sıradaki şarkı kampanyası var.

0: anlatıyorlar.
1: Dostum havalarını falan boş ver. Mevzu paraysa derdi bu. Bizde de yok.
0: Kadehi şişeyi kırarım bugün.
2: Efendim merkez stüdyomuzda Zeki Bey yardımcı oldu bu yayını gerçekleştirmemizde. Çok önemli. Ben Bodrum'dan yayını İstanbul'a gönderiyorum. İstanbul'dan size gidiyor. Zeki'cim çok teşekkürler. Eline sağlık.

0: reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Stok stok stok. Mediamarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: Lebede. Demix.
1: Merhaba, ben Ufuk Beydemir. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor. İçimi ısıtıyor, söylüyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum.

seni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı, ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim. Çünkü dün akşam...

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeri. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Çok eski bir şarkı, bakalım biliyor musunuz? Biliyorsanız hep beraber istiyorum okumanızı, lütfen.

işler bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de. Radyo D'de. Sahne.

saklarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok

tu t'as pas fait, tu t'as pas fait, tu t'as pas fait.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: için gelsin. Çok teşekkürler.
1: Radyo D.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
3: Sahne.
2: Radyonun sesini aç. Radyo.

0: café.
1: Bu akşam Koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin

0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sizi seviyoruz. Görüşmek üzere.
1: Sahne.
2: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Ya

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.